Ağzımla her dem seni içtim su yaradı. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

dünyaya beni sen attın.

nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi.

dün gece. Dün gece yine seni düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim, her şeyimsin.

0: burası.
1: Ay efendim, reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
1: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.
5: Çatsın derim çok çok çok güzelim. Unutursam ya

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: FM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Günaydın Çerçin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Belediyesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Uluk bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.
7: Hani neredesin aşkım? Wow.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
6: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
7: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
1: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Adresi Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM's reklam.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Uluk bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
4: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 12'yi gösterirken bir kez daha hep beraberiz. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken bir yandan keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Ben Kazım ve sadece 5 dakikayla beraberiz.

Ve güneşimizin ısıttığı aydınımızın kalbini radyomuzda ısıtmaya devam ediyoruz. Şimdi Gülşen'den yatacağız kalkacağız oradayım da enerjimizi de yükseltiyoruz.

Ve hazır Yaşar henüz şarkıya girmemişken ben size numaramızı tekrar etmek istiyorum. Tüm istek şarkılarınız, cevaplarınız ve sorularınız için WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. 532-686-7837 532-686-7837 Instagram'dan bize ulaşmak içinse IFM Denge 100.5. Görmeyi özledim çiğ tanem, seni boş yere.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
6: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
7: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
8: Günaydın Çin'e borç mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM reklam.
3: Reklamların ardından tekrar beraberiz. Hoş geldiniz. Şimdi sırada bir istek parçamız var. Murat Dalkılıç ve Oğuzhan Koç'tan Aşinayız. Çiğdem Hanım'dan geliyor.

Ve Murat Dalkılıç'la Oğuzhan Koç aşinayız derken ben de size bir soru sormak istiyorum. Hayatınızda size en çok bekleten şey ne oldu? Birinden değil, olaydan bahsediyorum. Mesela benim için staj teklifini beklediğim haftalar oldu. Mülakattan sonra sizi arayacağız dediler, 10 gün hiç ses çıkmadı. Bu süreçte telefonu yanımdan bir an bile ayırmadım. Sizin cevaplarınızı bekliyorum. Şimdi sırada hadiseden evlenmeliyiz.

Ve bir dinleyenimiz burs başvurusunun sonucunu beklediğim dönem demiş. 2 ay boyunca her sabah maili açtım ve her seferinde cevabı beklemeye devam ettim. 2 ay boyunca. Sonunda olumsuz yazdı. O bekleyiş sonuçtan çok daha yorucuydu açıkçası diyor. Evet, belirsizlik gerçekten en yorucu şeylerden birisi.

Ve o Y geliyor. Ama ondan önce bir dinleyenimiz demiş ki bir final haftamda sıkıldım ve rastgele bir otobüse bindim. Hiç bilmediğim bir semte inip orada çay içip saatlerce yürüdüm. Garip ama çok iyi hissettiğim bir gündü. Sizin de böyle anınız var mı diye sormuş ve önce size yöneltiyorum. Cevaplamak ister misiniz?

0: Ve Tan Taşçı'dan Yıldızlar da Kayar geliyor. Yıldızlar kayarken direk tutma zamanı o zaman. Benim tek dileğim sizleri daha çok eğlendirebilmek.
1: Yıldızlar da kayar, durmaz yerin.
0: Bir dinleyenimize demiş ki, müzelerden sonra daralıp rastgele bir ilçeye giden arabaya binmiştim. Kendimi Koçarlı Meydanı'nda buldum. Oradaki kahvede hiç tanımadığım bir amcayla karşılıklı oturup çay içtik, dertleştik. Çok

çocukken büyüyünce kesinlikle yapmayacağım dediğiniz ama şimdi gayet normal bulduğunuz şeyler neler? Mesela benim erken kalkmak için alarm kurmak. Küçükken büyüdüğümde asla erken kalkmak zorunda kalmayacağım okul bitince derdim ama maalesef bazı şeyler değişmiyor. Sizinkiler neler?

0: Pınar Döner acayipsin.
1: Oyna başı kıdım şı kıdım. Oyna başı kıdım şı kıdım. Oyna başı kıdım şı kıdım.
0: Ah Yanar Döner acayipsin.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam. Reklamların ardından tekrar beraberiz. Hoş geldiniz. Melike Şahin'le devam ediyoruz.

Az önce sorduğum soru için bir dinleyenimiz demiş ki, annem çok yorgunum dediğinde sahte bulurdum. Şimdi cuma akşamı dışarı çıkmak yerine kanepede uyuyakalmayı gerçek bir lüks olarak görüyorum.

Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Detaylı bilgi için 0505 768 3374 0505 768 3374

Bu şarkı benim için biraz şey böyle düğün şarkılarıyla özdeşleşmiş bir yerde ve bu şarkıyı duyduğumda aklıma düğünler geliyor. Mustafa Sandal'dan Ay'a benzer.

Ve sokakta birinin size el salladığını sanıp büyük bir özgüvenle karşılık verdiğinizde ama o kişi arkanızdakine selam verdiğinde o saniyelik yıkımdan sonra durumu kurtarmak için neler yapıyorsunuz? Saçımı düzeltiyormuş gibi yapıyorum diyenleri görür gibiyim şimdiden. Tüm istek parçalarınız, cevaplarınız ve sorularınız için WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. 532-686-7837 532-686-7837 Instagram'dan bize ulaşmak içinse IFM Denge 100.5.

0: da.
1: Mesela ona benzer şekilde düz yolda yürürken kendi ayağına takılıp tökezledikten sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi ben onu bilerek yaptım şeklindeki yürüyüşlerinizden de bahsedebiliriz. Ki bunu çok sık yapıyorum ben.

0: IFM Reklam.
1: Günaydın Çerçin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
6: IFM reklam.
7: Tuttuk konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık, doğru dürüst amacımızın ucuna.
8: Ve Yonca Evcimek'le pazartesi sendromunu bir kenara fırlatırken heyecanımızı arttırmaya

Bugün hiç hava durumundan bahsetmediğimi fark ettim ve şimdi sırada hava durumu var. Şu anda hava 29 derece. Saat 4'lere doğru 30 dereceyi görecek ve ondan sonra düşüyor. Yarın 30 derece devam ediyor ve sonra yine biraz düşecek. Hafta sonu bizi yağış bekliyor gibi.

Bu yayında bizimle beraber olduğunuz ve daha keyifli bir yayın sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Yarın saat 12'de tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

Yağcı Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya.

0: IFM Reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te.

0: adresi Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
4: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Günal Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır makinesi.

0: Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
4: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
6: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
7: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Günal Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
6: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
7: IFM reklam.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım romorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı romorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde üst geçit asansörüne binmek isteyen genç asansör boşluğunda sıkışarak hayatını kaybetti.
1: Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Gençyaya üst geçidinde feci bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki Seymen Göciz üst geçitteki asansöre binmek isterken asansör ile dış kaplama arasında sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla genç bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Göciz'in cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Kayseri'de bir kişi arkadaşına intihar edeceğine dair mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle yaşamına son verdi.
1: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi tepelik alanda tüfekle intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay Oyma Ağaç Mahallesi Gümüşsade Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre Murat K. arkadaşına intihar edeceğine yönelik mesajlar gönderdi. Mesajların ardından daha önce birlikte vakit geçirdikleri bölgeye giden arkadaşı Murat K.'yı tüfekle başından vurulmuş halde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerinde inceleme yaptı. Murat K'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Manisa'da Yunus Emre üst geçitteki asansörde yürütülen kurtarma çalışması sırasında iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
1: Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde üst geçit asansöründe mahsur kalan vatandaş için ekiplerin kurtarma çalışması yürüttüğü sırada trafik kazası meydana geldi. Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç üst geçidi yakınında seyir halinde olan iki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan iki kişi yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı.
0: Kütahya'da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
1: Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

0: sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
1: Kütahya'da yayaya yol vermek için yavaşlayan otomobile motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
0: Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında yayaya yol vermek için yavaşlayan otomobile motosiklet arkadan çarptı. Kaza Bahçeli Evler Mahallesi Şehit Şekip Erdem Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşa yol vermek amacıyla yavaşladı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen motosiklet önündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yakılıp söndürülmeden bırakılan ateş yangın tehlikesi oluşturdu. Bölgedeki izler sabah saatlerinde fark edildi.
0: Muğla'nın Menteşe ilçesinde çam ormanlarıyla çevrili bölgede gece saatlerinde yakılan ateş büyük yangın riski oluşturdu. Akçova Yeşil Yurtoğlu üzerindeki tepede kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı belirlenen ateşlerin söndürülmeden bırakıldığı tespit edildi.

0: Sabah saatlerinde bölgede dumanların devam ettiği görülürken çevrede çok sayıda şişe ve cam kırığı bulundu. Yetkililer orman yangınlarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyararak küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini hatırlattı.
1: Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasına, kimse yiyip içmeyin demiyor. Bu konuda yaktıkları ateşi söndürmeleri, hele hele bundan bir hafta sonra bu otlarımız kuruduğu zaman alev topuna dönecektir. Ormanımızı koruyalım, sevelim. Hak çocuğumuz, ha ormanımız. Orman olmayan, yeşillik olmayan yerde hayat olmaz. Lütfen bu şekilde ateş yakıp da bırakanlar bırakmasınlar, söndersinler ateşine. Kimse onu, kimseye eğlenmeyin demiyor, yiyip içmeyin demiyor ama dikkatli olalım lütfen.
2: Afyonkarahisar'da etkili olan yağışların ardından 7 Kapı Tabiat Parkı yolunda heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının yolu kapatması nedeniyle ulaşım sağlanamadı.
0: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya bölgesinde meydana gelen heyelan 7 Kapı Tabiat Parkı yolunu ulaşıma kapattı. Son günlerde etkili olan yoğun yağış ve eriyen kar sularının ardından yamaçta büyük çapta toprak kayması yaşandı. Heyelan sırasında yoldan kopan toprak ve kaya parçaları tabiat parkına ulaşımı sağlayan güzergaha sürüklendi. Yolun büyük bölümünün kapanması nedeniyle araçlar geçemedi. Bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar geri dönmek zorunda kalırken olay çevrede endişeye neden oldu. Yetkililerin bölgede inceleme başlattığı öğrenilirken yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapılması bekleniyor.
2: Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Aydın ve Ege kıyılarında deniz sezonu başladı. Özellikle Kuşadası sahilinde yoğunluk yaşanırken vatandaşlar deniz ve güneşin tadını çıkardı.
3: Son yılların en uzun ve serin kış mevsimlerinden birinin yaşandığı Ege bölgesinde hava sıcaklıklarının normale dönmesiyle birlikte deniz sezonu açıldı.
4: Deniz, erken ya. Peki soğuk musun? Nasıl?
5: Tam kulağımda şu an.
4: Nereden geldin?
5: Torbuk.
3: Hafta sonu sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Özellikle Kuşadası sahilinde yoğunluk yaşanırken birçok kişi aylar sonra denizle buluştu. Çocuklar sıcak havanın etkisiyle denize girerek yüzmenin keyfini yaşarken bazı vatandaşlar da sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih etti. Deniz suyu sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü bölgede güneşli havayı değerlendiren aileler parklarda ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi. Ege kıyılarında hareketliliğin önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte daha da yoğunlaşması bekleniyor.
2: Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uçurtma festivali yoğun ilgi gördü. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte çocuklar uçurtma uçururken sahne gösterileri ve çeşitli etkinliklerle festival coşkusu yaşandı.
3: Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uçurtma festivali tarihi Değirmenler Tepesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde başlayan etkinliğe binlerce kişi katıldı. Festival boyunca dans gösterileri, halk oyunları, müzik dinletileri ve sahne performansları gerçekleştirildi.

0: Çocuklar için oluşturulan etkinlik alanlarında uçurtma atölyeleri ve yarışmalar düzenlenirken katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gökyüzünün rengarenk uçurtmalarla kaplandığı festivalde aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.
1: Gelir her sene bir okula kalıyor. Bu sene Cahit Özvezdeci okuluna kalıyor. Uçurtmalarımızın satışından. Onun dışında burada her şey bedava. Yani yeme içme her şeyimiz ikram oluyor. Bu sene su tasarrufu konulu yarışma yaptık. Gördüğünüz gibi az önce 7 tane bisiklet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde 7 tane bisikleti burada dağıttık çocuklarımıza. Su tasarrufu çok önemli bizim için.
0: Yarışmalarda dereceye giren çocuklara bisiklet hediye edilirken etkinlikte elde edilen bazı gelirlerin okul yararına kullanılacağı belirtildi.
2: Anneler Günü'nü kutluyorum. Bu güzel günde bizi buluşturan Miyas Hanım ve ekip arkadaşlarına, gerçekten çocuklarınızla bir arada burada olmanızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
0: Festivale katılan sporcular ve sanatçılar da çocuklarla bir araya gelerek etkinliğe renk kattı. Çocuklar uçurtma uçurmanın ve çeşitli aktivitelerin tadını çıkartırken aileler de festival alanında müzik eşliğinde vakit geçirdi.

0: geldim buraya. Anneler günü diye. Bakalım şimdi ilk defa deneyeceğiz. Uçurmaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz.
1: Nasıl vakit geçiriyorsunuz?
0: Vallahi güzel. Şimdi biraz önce konser vardı. Hala devam ediyor. Onu dinledik biraz. Hem alanda dolaştık. Şimdi uçurmaya geldik.
2: Organizasyon yetkilileri festivale gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade ederek etkinliğin Bodrum'da geleneksel hale gelmeye başladığını belirtti.
3: Yıllardır kaliteli hizmeti ve zengin menüsüyle dikkat çeken Güldeste Lokantası 17. kuruluş yılına özel kampanya başlattı.
2: Yıllardır kaliteli hizmeti ve zengin menüsüyle dikkat çeken Güldeste Lokantası 17. kuruluş yılına özel kampanya başlattı. Nazilli Otogar Şubesi'nde geçerli kampanya kapsamında tüm ürünlerde %20 indirim uygulanıyor. Yaklaşık 5 yıldır Güldeste ailesinde görev yaptığını belirten Fulya Kurnaz, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
4: 17. yılımıza özel Nazilli Güldeste Otogar Şubemizde tüm ürünlerde geçerli %20 indirimimiz mevcut.
2: Kurnaz, Otogar Şubesinde yöresel lezzetlerden et yemeklerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını ifade etti.
4: Yine Aydın Merkez Şubemizde olmak üzere aynı şekilde yuvarlamamız, yöresel yemeğimiz mevcut. Yoğurt da tavsiye ederim. Yağlamamız mevcut. Kuzu ince, kuzu gerdan, yani et yemeklerinden sebze yemeklerine kadar tavuk yemeklerine dahil tüm her şeyi bulabilirsiniz. Gönlünüzce hepsi var yani.
2: Menüde özellikle yuvarlama, yağlama, kuzu tandır, tavuk yemekleri, sebze yemekleri, tatlılar ve meze çeşitlerinin ön plana çıktığını belirten Kurnaz, tüm ürünlerde kampanyanın geçerli olduğunu dile getirdi.
4: Tatlılarımız, meze çeşitlerimiz soğuk olarak dolapta, hepsini çok rahat bulabilirsiniz. Hepsinde geçerli %20 indirimimiz mevcut.
2: Nazilli Otogarı'nın hemen karşısında hizmet veren Güldeste Lokantası'nın hafta içi ve cumartesi günleri açık olduğunu söyleyen Kurnaz, vatandaşları hem lezzetli yemekleri tatmaya hem de indirim fırsatından yararlanmaya davet etti.
4: Nazilli Otogarı'nı bilen herkes bilir zaten. Direkt olarak karşısında Güldeste Lokantası diye orada mevcut, hepiniz bulabilirsiniz. Hafta içi cumartesi dahil olmak üzere tüm günler açız, sadece pazar hariç. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
3: Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapacak Gençlik Merkezi projesinde ilk beton döküldü.
2: Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan Modern Gençlik Merkezi projesinde ilk adım atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve inşaat takibi Demirci Belediyesi'nce yürütülen yeni gençlik merkezi, Akıncılar Mahallesi Ahmet Çark Caddesi üzerindeki eski KYK lojmanının bulunduğu alanda yükseliyor. Temel demirlerinin bağlanmasının ardından 108 ton demir kullanılarak gerçekleştirilen ilk beton dökümüyle birlikte inşaat çalışmaları hız kazandı.

İki katlı olarak projelendirilen ve modern mimarisiyle dikkat çeken merkezin 2027 yılının başında hizmete girmesi hedefleniyor. Gençlerin eğitimden sanata, spordan eğlenceye kadar pek çok ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanan dev tesis bünyesinde etüt salonları, bilgisayar ve müzik sınıfları, sanat atölyeleri, spor salonu, çok amaçlı salon ve bir kafeterya yer alacak. İnşaat sürecini yakından takip eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeye modern bir eser kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını, gençlerimizin sanatsal, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri güvenli ve modern bir alan inşa ediyoruz. Eski KYK lojmanı alanını bu değerli projeyle yeniden canlandırıyoruz. Hedefimiz 2027 yılı başında bu tesisi gençlerimizin hizmetine sunmaktır. İlçemize ve gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Demirci Gençlik Merkezi, bölgedeki gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlayan ve güvenli vakit geçirebilecekleri temel bir merkez haline gelecek. Denizli'de yaşayan 88 yaşındaki halk müziği sanatçısı Altan Göker, ilerleyen yaşına rağmen elinden curasını bırakmıyor. Yıllardır türkü geleneğini yaşatan Göker, gençlere sanatla iç içe olmaları çağrısında bulundu. Denizli'nin yetiştirdiği önemli halk müziği sanatçılarından Altan Göker, ilerleyen yaşına rağmen sanat yaşamını sürdürmeye devam ediyor. 88 yaşındaki usta sanatçı, elindeki curasıyla türkü geleneğini genç kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

0: Emekli ziraat mühendisi olan Göker, yıllardır halk müziğine gönül verdiğini belirterek sanattan hiçbir zaman kopmadığını ifade etti.
1: İlk işim söz almak oldu.
2: Evet.
1: Ondan sonra zaten çalıyordu şeyle. Talip'le çalıyordu. Talip çalıyordu da şimdi biz 77'nin şeysi Talip Bezen'den benden bir sene geri Aşkandı vardı. O, ben burada okudum. O Aşkandı okudu. Şey olurdu. Konserimiz olurdu. Talip çalardı. Biz şey yapardık. Erkekli kızlı şey yapardık.
0: Sanat hayatına ilişkin anıları da paylaşan Göker, Denizli'nin önemli sanatçılarından Talip Özkan ile birlikte çalışma fırsatı bulduğunu söyledi. Ayrıca 1990'lı yıllarda Denizli Belediye Konservatuarı bünyesinde TRT sanatçılarıyla çeşitli çalışmalarda da yer aldığını aktardı.
1: Ama bir türkümüz vardı şeyde. Şeyi... Çok güzeldi ama. Ya orada artık şeye yani şey başladı. Unutuyorum. Benim çocuklarım var. İki oğlan var. İşte onlar uğraşıyorlar. Çalıyorlar şeyler.
0: Türkülere olan bağlılığıyla gençlere örnek olan Altan Göker, sanattan kopmayın çağrısında bulunarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali, Türkiye ve Yunanistan'dan katılımlarla 3 gün boyunca yoğun ilgi gördü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali, 3 gün boyunca renkli etkinliklere sahne oldu.

Festival kapsamında Yunanistan'ın Kos, Patmos, Lipsi ve Leros adalarından gelen belediye başkanları ve heyetler Bodrum'da karşılandı. Etkinlikte folklor gösterileri, kortej yürüyüşleri, konserler ve kültürel sunumlar yer aldı.

0: Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandilinci, festivalin iki yaka arasında dostluk ve kültürel bağları güçlendirdiğini ifade etti.
1: Dün de bugün de kültürlerimizin, değerlerimizin, gelenek göreneklerimizin ne kadar ortak olduğunu, bir bütün olduğunu gördük. Ve bundan sonra da yine aynı şekilde karşı kıyının iki dost ve arkadaş şehirleri olarak bu dostluğu, bu barışı, bu güzellikleri Bodrum'dan, Ege'den, dünyanın her yerine gösteriyor olacağız.
0: 3 gün süren festival, konserler, halk dansları, söyleşiler ve sergilerle sona erdi. Etkinlik, Türkiye ile Yunanistan arasında kültürel etkileşimi artırarak dostluk mesajlarıyla tamamlandı.
2: Aradığımızda iki kişiydik ama şimdi görüyorum ki özellikle Doda Kales'in çok önemli belediye başkanları da bugün ve Sayın Başkonsolosumuz, tabii en önemlisi Sayın Başkonsolosumuz da bugün aramızda ve artık bu festivali yüzlerce yıl devam edecek bir dostluk kardeşlik köprüsü olarak tescil ettik diyebilirim.
3: İzmir'de Esot şoförü olarak çalışan 4 çocuk annesi Zehrin Karadavut, anneler gününde unutamayacağı bir sürpriz yaşadı. Dördüz çocukları otobüs durağında annelerini çiçeklerle karşıladı.
4: Ayrılmak için aldık.
5: 20'den geriye doğru saymış. Şimdi
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü'nde otobüs şoförü olarak çalışan Zehrin Tuncay Karadavut, anneler gününde çocuklarından gelen sürprizle duygusal anlar yaşadı. Yaşındaki Karadavut, Buca'daki Papatya durağına yanaştığında ilkokul 1. sınıfa giden 4 çocuklarıyla karşılaştı. Ellerinde çiçeklerle annelerini bekleyen Kumsal, Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer otobüse binerek annelerine sarıldı.

0: Otobüs kullanmayı çocukluğundan beri sevdiğini belirten Kara Davut, trafikte hem kendi güvenliğini hem de yolcuların güvenliğini düşündüğünü ifade etti.
1: Hazırlıksız yakalandım yani. Çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Heyecanlı bir gün. Çok güzel. Anneler günü. Anneyi anlamak için anne olmak gerekiyormuş. Yaradan bana bir değil dört tane verdi. İşimiz zevkli de bir o kadar da yoruculuğu var. Çocukluğumdan beri de araba kullanıyorum. Ve çocuklarımı da öğretmeye başladık yavaş yavaş. Babasıyla birlikte motor sürüyorlar. Sonuçta trafikteyiz. Kendi ve sonra yolcularımın güvenliğini düşünüyorum. Çünkü herkes evine sağlıklı bir şekilde gitmek istiyor. Çünkü bekleyenler var. Ki ben gelmeden özellikle kızım cennetim bensiz uyumuyor.
0: Dördüz çocuklar ise annelerini direksiyon başında görmenin kendilerini gururlandırdığını söyledi.
2: Annem geldiğinde bize öptü yani. Çok güzeldi.
3: Mutluyum. Heyecanlıyım.
2: Annemin otobüsüne bindik sonra.
0: Kütahya'da Kent Park'ta düzenlenen orientering yarışmasında aileler çocuklarıyla birlikte parkurda hedefleri bulmak için mücadele etti. Kütahya Kent Park Aileler Yarışıyor temalı orientering müsabakasına ev sahipliği yaptı. Ebeveynler ve çocukları harita yardımıyla parkur üzerindeki hedefleri bulmak için kıyasıya yarıştı. Minikler, küçükler ve yıldızlar olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada aileler doğal parkurda en kısa sürede kontrol noktalarına ulaşmaya çalıştı. Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yarışmanın en dikkat çeken anları ailelerin el ele tutuşarak bitiş çizgisine ulaştığı anları oldu.
4: Bravo hocam.
0: Katılımcılar birlikte hareket etmenin yarışmayı daha keyifli hale getirdiğini ifade etti.
5: Annemle yardım etti bana.
6: Harita bendeydi ama Esa yoldaydı. Ben yönlendirdim, o önden koşturdu. Hızımızı ve yönlerimizi birleştirdik. Birinciliğimizi aldık. Oğlum Faruk Ege Duran, ben Emine Duran. Tavşan'dan katılıyoruz. Orientering'e kaç senedir? 4 senedir katılıyoruz. O etkinliği düzenleyenlere, hocalarımıza çok teşekkür ederiz.
0: Etkinlik, dereceye giren ailelere ödüllerinin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yürütülen proje kapsamında 10 bin üreticiye toplam 300 bin yerli sebze fidesi dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Alaşehir'in Killik Mahallesi'nde fide dağıtım töreni düzenlendi. Programda üreticilere 100 bin domates, 100 bin biber ve 100 bin patlıcan fidesi olmak üzere toplam 300 bin yerli sebze fidesi dağıtıldı. Bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun yerel çeşitlerden seçilen fidelerle hem üretimin artırılması hem de yerli tohumların korunması hedeflendi. Törene katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Alaşehir Belediye Başkanı mahalle girişinde traktör konvoyları ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

0: Alaşehir Belediye Başkanı, yerel üreticilerin korunmasının gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirterek üreticilere tohumların çoğaltılması çağrısında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti.
1: Sağ olsun Alaşehir Belediye'mizle beraber kırsala çok önem veriyoruz. Kooperatife destek oluyoruz. Sulama boruları veriyoruz. Sondajlara çıkıyoruz. Ziraat odalarına iş makineleri veriyoruz. Çiftçi kullansın, ücretsiz kullansın diye. Bugün de çok güzel bir kampanyamız var. 10 bin çiftçimize, bunların çoğu kadınlardan oluşan 10 bin köylümüze toplam 300 bin fide dağıtacağız. Bu filelerin içinde domates, biber, patlıcan var. Her bir pakette 10'ar tane var. İnşallah sizler de bunları çoğaltırsınız, bunlardan güzel ürünler elde edersiniz. Yaz boyu bu işten geri elde edersiniz. Elde ettikçe de bizi hatırlarsınız.
0: Programın ardından başkanlar vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve pazar yerini ziyaret etti. Manisa'nın Demirci ilçesindeki ikinci el otopazarında 1970'li yıllara ait klasik araçlar yoğun ilgi gördü. Manisa'nın Demirci ilçesinde her hafta kurulan ikinci el otopazarı bu hafta nostaljik araçların sergilendiği bir etkinliğe dönüştü. ...1976 model Land Rover Jeep ile 1973 model Murat 124 gibi klasik araçlar pazara gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
2: Otopazarı olarak güzel bir otopazarı açıldı. Bu pazar ekonomik olarak bölgemize çok faydalı oldu. Belediye Başkanımız Erkan Karay'a bu hizmet için teşekkür ederiz. Demirci Otopazarı'na biz de aracımızı getirdiğimiz aracımız 76 model ilk sahibinden 11 bin kilometrede 4 çeker araçtır. Aracımızda hata kusur yoktur. Çürük kaza bela yoktur. Koleksiyonluk bir araçtır.
0: Orijinalliğini koruyan araçlar alıcı ve satıcıların dikkatini topladı. Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk pazarda hareketlilik oluşturdu.
3: Nasıl? İyi vallahi. Abi nasıl nostaljimiz?
4: Abi aracımız 1976 model Land Rover. Her şeyi de orijinal. Sadece dıştan bir incecik bir...
0: Hem klasik hem de modern araçların yer aldığı pazarda sıkı pazarlıklar yaşandı. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, pazarın bölge ekonomisine katkı sağladığını ve ilçe için önemli bir ticaret merkezi haline geldiğini ifade etti.
5: Uzmanlar mide ve kolon kanserlerinin artık genç yaşlarda görülmeye başlandığına dikkat çekti.
0: Gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Serdar Durak, mide ve bağırsak kanserinin artık 20'li ve 30'lu yaşlarda görülmeye başladığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.
6: Artık tabii ki hemen hemen tüm kanser türleri daha genç yaşlarda görülmeye başlanıyor. Eskiden normalde hani 50 yaşın üstünde, 60 yaşın üstünde daha normal karşılarken artık 20'li 30'lu yaşlarda da çoğu kanser türünü görebiliyoruz. Özellikle mide ve bağırsak kanserlerine.
0: Genç yaşta görülen kanserlerin daha agresif ilerleyebildiğini belirten Durak, ben gencim, kanser olmam düşüncesi belirtilerin göz ardı edilmesine neden oluyor. Bu nedenle tanı çoğu zaman ileri evrede konuluyor dedi.
6: Yaşta görülen kanserlerin bir kısmında tabii ki genetik altyapı da olabiliyor. Eğer öyle olduğunda daha hızlı, agresif, daha sinsi ilerliyor ve daha agresif, daha hızlı biçimde ilerleyebiliyor. Bu yüzden de tanı koysak bile hem gecikmiş oluyoruz hem de tedavide daha agresif olduğu için zorluklar yaşanıyor. Hem de çoğu hasta zaten hani bu gencim ben kanser olmam diye düşünüp işte atıyorum kanlı dışkılaması oluyor. Hani bunlar hemoroida bağlıdır deyip geçiştirmek istiyor. Geçiştirdiği için de daha geç evrelerde tanı konuluyor.
0: Kolon kanseri tarama yaşının 50'den 45'e düşürüldüğünü belirten uzmanlar, aile öyküsü bulunan kişilerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.
6: Aslında birçok nedeni var. Genetik faktörler var, kendi beslenmeyle ilgili nedenlerimiz var ama yapılan çalışmalarda gösterilen daha çok aslında genel tüketim şeklimizin değişmesiyle alakalı. Bunlar tabii ki nedir? İşte obezitenin artması, sigara ve alkol tüketiminin artması, hareketsizliğin artması ve kırmızı et ve işlenmiş etlerin, ürünlerin tüketiminin artması bunda en başta rol alan nedenlerden bazıları.
5: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kökten hayata şenliğinde 2 gün içinde 116 kök hücre ve 116 kan bulaşı toplandı.
0: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lösemi nedeniyle hayatını kaybeden emekli öğretmen Bilge Altan anısına düzenlenen kökten hayata şenliğinde vatandaşlar bağış için yoğun ilgi gösterdi.
7: Geçen sene lösemiden kaybetmiş olduğumuz annemizin anısına kökten hayata şenliğini düzenledik. Projemiz kökten hayata adını annemden bana hatıra kalan yaşam ağacı kolyesinden alıyor. Annemin hastalığı sürecinde kök hücre bağışının önemini ve donör bulmanın ne kadar zor olduğunu bizzat yaşadık. Bu yüzden kök hücre bağışıyla alakalı doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve kök hücre bağışçı sayısını arttırmak için bu etkinliği düzenledik. 2 gün boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerin tamamında kök hücre bağışının koldan yapılan bir işlem olduğunu, cerrahi bir müdahale gerektirmediğini ve verilen kök hücrelerin 3-4 hafta içerisinde yenilenebildiğini herkese anlatmaya çalıştık. Lösemili hastalar için çoğunlukla tek seçenek olan kök hücre naklinde bağışçı sayısını arttırmak çok önemlidir. Bu nedenle 18-35 yaş aralığındaki herkesi kök hücre bağışçısı olmak üzere davet ediyoruz. Bu etkinliğimizle şehrimizde güzel bir farkındalık yaratarak kök hücre bağışçı sayısını arttırdık. Bu etkinlikle annesiz geçirdiğim ilk anneler gününde anneme çok güzel ve anlamlı bir hediye verdim.
0: Alaşehir Belediyesi, Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ve Altan Ailesi işbirliğiyle Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 2 gün boyunca kök hücre ve kan bağışı toplandı.
8: Kan bağışı ve kök hücre bağışı yapmaya geldim. Çok kısa bir işlem zaten, 10 dakika içinde bitiyor. Bu gerçekten aslında bir sorumluluk olmalı. Yani zaten bir insan bir sefer bağışlayabilir, bir daha bağışlayamıyormuş. Bunu da burada öğrenmiş oldum. Bağış yapalım, kesinlikle hayat kurtaralım. Başkalarının hayatına dokunalım.
9: Sizin başınıza gelmeden siz de kan verin. İnsan başına gelir değil, gelmeden önce düşünün. Çünkü lösemide kan kendini yenilemediği için başka birisindeki alınan sallık kök hücre ile yenilediği için lütfen siz de bir hayat kurtarın. Kök hücreye destek olun, kök hücreye verin. Kan verdiğim için, hayat kurtardığım için çok mutluyum.
0: Etkinlikte çocuklar için oyun alanları, atölyeler ve halk oyunları gösterileri de yer aldı. Katılımcılara bağışın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
10: İşte 3 tüp kan deyip geçmeyeceğiz, vereceğiz. Çünkü bizim 3 tüp kanımız bir gün gelecek, bir kişiye hayat olacak, onu ayakta tutacak. Elimizde bu veriler olduğu zaman biz de birinin nefesine nefes olmak için buradayız. 3 tüp kan verin, kök hücrelerinizin kayıtları elimizde bulunsun.
0: Yetkililer şenlik boyunca toplam 116 kök hücre ve 116 kan bağışı alındığını açıkladı. Bağışların lösemili hastalar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.
11: Türk Kızılay Alaşehir Şubesi olarak 9-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz kökten hayata şenliğimize vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösterdi. Yapmış olduğumuz bu etkinlikte kök hücre bağışının ve kan bağışının ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza anlattık. Etkinlikte farkındalık oluşturarak 2 gün boyunca vatandaşlarımızdan 116 kök hücre bağışı, 116 kan bağışı almış bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza gösterdiği ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerimizi yıl boyunca yapmaya devam edeceğiz. Alaşehir halkımızı bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Bilgi öğretmenimizin anısına düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte kan bağışının yanında 18-35 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımızı kök hücre bağışına da davet ediyoruz.
5: Safra kesesi ameliyatlarında dikkat çeken artış yaşandı. Uzmanlar hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmenin riski artırdığına dikkat çekiyor.
0: Safra kesesi ameliyatı sayılarında belirgin artış görüldü. Geçen yılın ilk 3 ayında 3300 olan ameliyat sayısı bu yıl aynı dönemde 4700'e yükseldi. Uzman doktor Hakan Varol, artışın yaklaşık %33 seviyesinde olduğunu belirterek safra kesesi ameliyatlarının genel cerrahide en sık yapılan operasyonlar arasında yer aldığını söyledi.
12: Safra kesesi ameliyatları genel cerrahlarımızın en fazla yaptığı ameliyatlar arasında yer almaktadır. Geçen yılın ilk 3 ayında hastanemizde yapılan toplam ameliyat sayısı 3300 iken bu yılın aynı döneminde ameliyat sayımız 4700'lere çıkmaktadır toplam ameliyat sayısı. A, B, C gruplarında hepsinde önemli miktarda artış bulunmaktadır. Oran olarak da %33 bir artış yaşanmıştır.
0: Varol, hastalığın tanısının ultrasonla kolay konulabildiğini ve ameliyatların genellikle kapalı yöntemle gerçekleştirildiğini ifade etti.
12: Ultrason ile tanı konulması kolay olduğu için hastalarımız tanıdan sonra cerraha çok kısa sürede başvurmakta, cerrahlarımız da kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatlarını yapmaktadır. Son dönemde safra kesesi rahatsızlıklarıyla ilgili artışların nedenleri arasında ise immobil, hareketsiz yaşam, beslenme düzeninin bozulması, öğünlerin bazen geceye kayması, beslenme alışkanlıklarının bozuk olmasını gösterebiliriz.
0: Artışın nedenleri arasında hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, düzensiz öğünler ve gece yeme alışkanlıklarının bulunduğunu belirten Varol, vatandaşlara düzenli spor ve sağlıklı beslenme uyarısında bulundu.
12: Özellikle yaşam tarzı değişikliği, hastalıklardan uzak kalma konusunda yapabileceğimiz ilk şey, ilk önce rahatsızlanmamayı, hastalanmamayı, sağlığımızı korumamız gerekiyor. Bunun için de düzenli bir spor, beslenme düzeni, bunlar çok önemli. Artık imkanlar çok yerinde. Vatandaşımız hastaneye ulaşımı çok rahat. Ama burada en önemlisi bağımlılıklardan uzak durmak. Sigaradan, alkolden, bunlardan uzak durmak ve en önemlisi de beslenme düzenini düzenli bir şekilde devam ettirmek.
5: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Dinçer Çine Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.
2: IFM Reklam.

0: Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle. Biliyor.

0: Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından Denge Noktası programından merhaba. Haldun Haşmet Aysan, Hüseyin Aksu ve Zekai Savaşlar'la birlikte karşınızdayız. Serhan Seyhan mazereti nedeniyle yine bugün aramızda yok. Önümüzdeki yayınlarda Serhan'ı da burada görüyor olacağız inşallah. Bugün gündemimizde ne var diye tartıştık siz yayın başlamadan önce. Gündem yoğun. Aydın'da bir sürü etkinlikler yapılıyor. İşte Kültür Bakanlığı öncülüğünde Kültür Yolu Festivali yapılıyor. Nazilli'de Taner Say'ın öncülüğünde başka bir yöresel ürünler festivali gerçekleştirildi. Yine Nazilli'de yine başka bir festival planlanıyor. Bu festivalleri konuşmak istiyoruz öncelikle. Sayın Başkanım sizinle başlamak isterim. Kültür Yolu Festivali bildiğim kadarıyla bugüne kadar gittiği şehirlere çok büyük değerler kattı. Özellikle Gaziantep'te inanılmaz etkisi oldu. Aydın'da da şu günlerde Kültür Yolu Festivali yapılıyor. Aydın'daki festivali siz nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani tam festivali soracak kişiyi buldun. Ben biliyorsun festival türü etkinliklere karşıyım. Yani konserler, festivaller, yani halkı eğlendirmeye, bir nevi beynini yıkamaya yönelik olarak görüyorum.
0: Popülist sizin deyiminizde.
1: Kültür festivalle olmaz. Aydın için 17 tane salon yapmışım. 25 sene önce. Özellikle cezaevini kaldırarak onun yerine yaptığımız büyük tiyatro etkinliklerinin yapılabileceği salonu Kültür Merkezi'ne devlet tiyatrosu sözü almışım. 1999 yılında Aydın hala devlet tiyatrosu bekliyor. Yani Aydın'da festival yerine Aydın'a bir devlet tiyatrosu getirin, kazandırın, kalıcı bir şey olsun. Devlet tiyatrosu çevresinde tiyatro faaliyetlerini destekleyin. Hakeza geçen gün Hüsnü Ertunk hocamız, tiyatro aşığı bir insan.
0: Seykir olsun da şeyim.
1: Esko'da iki tane dükkanı birleştirmiş bir oda tiyatrosu yapmış. Gittim ve çok etkilendim. Kendi yazdığı, senaryosunu kendi yazdığı Latmos'la ilgili bir oyun sergilediler. Hakikaten beni etkiledi. Fakat içinde bulundukları koşullara da çok üzüldüm. Ama çünkü hemen üst katında ilk yaptığım eylemlerden bir tanesi Esko'da aşağı yukarı 300 kişilik bir tiyatro salonu yaptırmıştık. Bunu dedi ki 15 sene kullandık biz. 15 sene sonra Özlem Çerçioğlu hep dönüp dolaşıp oraya geliyor. Seçildikten sonra geldi bunu yıktı dedi. Kapattı dedi. Yani ben bilmiyordum açıkçası. 2010 yılında kapatmış ve tiyatro salonu yıkmış. O tiyatro salonunun açılışına biz Şükran Güngör, rahmetli Şükran Güngör'ü çağırmıştık. Salonun adı da Şükran Güngör Salonu'ydu. 15 sene dedi hizmet verdi. Hakikaten kulisiyle, sahnesiyle, her şeyiyle mükemmel bir salondu. Öyle küçük bir etkinlik alanı değildi. Bunun gibi 17 tane salondan şu anda salon hemen hemen kalmadı. TED Koleji'nin 300 kişilik salonunu, Hukukçular Sitesi'nin 500 kişilik salonunu, bunların hepsini kapattılar. EPSO'ya yapmış olduğum yine salonu kapattılar. Turistik Park'ın altında yapmış olduğum sanat galerisini kapattılar.
0: Evet.
1: Yani siz de bana diyorsunuz ki festival, güzel festival yapalım ama festivali dışarıdan gelen sanatsal faaliyetleri, kültürü temsil edenler değil, Aydın'ın kültürünü temsil edenler dışarıya gitsin, kendilerini tanıtsınlar. Benim arzum oydu. Yani şöyle bakıyorum, şu geçen 25 sene boyunca Aydın'da kültürde, sanatta, eğitimde ne kadar geriye gittiğimizi görüyorum. Sporu saymıyorum. Sporda zaten şampiyon Aydın Spor yok oldu. Buhar oldu. Yani gururumuzdu. Şimdi Diyarbakır'da Ahmet Spor kutlama yapıyor. Böyle bakıyorum. Yani geçmişte biz o kutlamaları 30-35 sene önce yaptık. Süper Lig'e çıkan bir Aydın Spor'u gördük, gösterdik. Yani ne diyeyim? Yapanlardan yine de Allah razı olsun diyelim. Çünkü Aydın'da hakikaten ne kültür kaldı, ne spor kaldı, ne eğitim kaldı, ne sanat kaldı. Böyle ara ara gelip de festivalle, mestivalle insanları bunlarla tanıştırmanın yine de iyi olduğunu söylemek lazım. Yapılan her şeyi aslında kendi çapında bir katkısı mutlaka vardır ama esas olan altyapıyı kurmaktır. Esas olan halka sanatı, kültürü
0: Sayın Başkanım,
1: derinden sevdirmektir.
0: Sayın Başkanım, bir siyasetçi gibi konuştunuz. Siz ne sorarsanız sorun, ben söyleyeceğimi söylerim gibi oldu bu. Tabii biz güncel bir festivali konuşacağız. Aslında söylediklerinizde çok haklısınız.
1: Doğru yani.
0: Fakat merak ettiğim husus çok başka. Sanki Haldun Haşmet Aysan'dan bu konuda daha aydınlatıcı bilgi gelecek gibi duruyor bana. Haşmet abi sen ne diyorsun? Şimdi
2: ben zamanım 2009'dan beri değil mi belediye başkanı?
0: Evet.
2: Aklına yeri mi gelmiş?
0: Ama Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıydı.
2: Hayır. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde sanatsal etkinlikler olmuyor mu? Onun anlayışı farklı. O sanattan ziyade genç kesimi eğlendirmek amaçlı. Yüksek ücretler ödeyerek işte günün geçerli şarkıcısını, türkücüsünü getiriyor burada. Meydanda onları konuşturuyor. Sazlar, çalsın sazlar, oynasın çocuklar hesabı. Bu şekilde toplumun gazını alıyor. Zaten onlar gelmese o meydanda insan da olmayacak. Kendisi çıksa, konuşsa o meydanı doldurabilir mi?
0: Artık konuşmuyor bu tür etkinliklerde.
2: Konuşmaz, konuşamaz. Konuşacak bir şeysi de kalmadı.
0: Abi şimdi Kültür Bakanı geldi aydına.
2: Şimdi bu Kültür Bakanı tabii neden geldi, neden oldu bu? Hanımefendi AK Parti'yi geçti geçen sene 14 Ağustos'ta. İster istemez tabii Cumhurbaşkanı ne diyecek bakanlarına? Sahip çıkın bu çocuğu demiştir. Yani Özlem Hanım için. Ne olacak? İşte bakanların biri gelecek, biri gidecek. Geliyorlar, gidiyorlar nitekim. Biraz da yatırımlarda bulundum o bölgeye demiştir. İşte köprülü kavşak yapacağız. Yok Ayban'ı yapacağız. Yok şunu yapacağız. Yok bunu yapacağız. Ortada gelen para 50 milyonluk bir bağış var. O da işte Adnan Menderes Bulvarı'ndaki şeyler için gelen bağış bu. Şimdi sanat bu değil. Yani Özlem Hanım'ın anladığı sanat değil. Ne yerel sanatçımız var bizim, ne de uluslararası alanda kabiliyet olan bir şeyimiz var. Bunu yapabilmeniz için önce siz belediye olarak, büyükşehir olarak bu etkinliği oluşturacak bir birimi oluşturacaksınız. Öyle bir birim var mı?
0: Yok.
2: Kimdir sanat danışmanı? Sanat danışmanı kimdir? Basın danışmanı Ali Fırat'sa, Ayla Deniz Ekin'se sanat danışmanı kim? Ben merak ediyorum mesela. Değil mi? Yani bu iş böyle ele alınır. Yani üst yönetici her şeyi bilmek zorunda değil ama iyi olanları bulup gelip onları organize edecek. Bunlar bilinmeyen şey değil. Yani başka yerlerde ne oluyorsa siz de onun benzerini ve yerel dinamikleri de devreye sokarak yapacaksınız bu işi. Yapamıyor. Yapamaz da bundan sonra da zaten hiç olmayacak. Ben gördüm Sayın Turizm Bakanı geldi. Şu an konuşma yaptığı bir salona girdi. Adamcağız içeri girdi salona şöyle bir baktı. 100 kişi ya vardı ya yoktu salonun içinde ilk etapta. Yani böyle bir durumla da karşı karşıya.
0: Bakanlığın adnik personelini toplasan o kadar eder
2: şimdi
0: zaten.
2: Şimdi bu iş demek ki ruhlarda, gönüllerde bir soğuma var. İsterseniz Türkiye dünyanın en iyi sanatçılarını getirin bu saatten sonra.
0: Şehirde bir heyecan yaratmadı.
2: Evet, mesela o.
0: Şu var, mesela anlattıklarından şunu anlıyorum Haşmet abi. Sen bu şehre çok hakim bir adamsın. Şehrin gündemini çok yakından takip ediyorsun ama bu konuya dair bir fikrin yok. Niye biliyor musun? Bu iş seni heyecanlandırmadı. Ve bir şey söyleyeyim.
2: Kimse de heyecanlandı.
0: Kimse heyecanlanmadı. Aydın'a Kültür Yolu Festivali'de bir etkinlik yapılıyor.
2: Evet.
0: Aydın'ın en büyük medya şirketlerinden birinin yöneticisiyim ben.
2: Evet.
0: Devretmek üzereyim yetkilerimi ama bir yöneticisiyim. Abi ben de hiçbir şey bilmiyorum. Merak da etmiyorum.
2: Hayır, yerel gazetecilerin oluşturduğu o dernek tepki gösterdi.
0: Evet.
2: Burada dedi böyle bir organizasyon yapıyorsunuz. Biz akredite edilmiyoruz bu işin içerisine.
0: Tabii,
2: dahil edilmiyoruz.
0: Tabii.
2: Bilgilendirilmiyoruz. Böyle mi olur bu iş?
0: Evet. Yani
2: demek ki olsun varsın türünden bir iş hani Aydın ama, Anadolu tabiriyle.
0: Aynı günlerde hatta
2: bakın işte salon burada.
0: Evet.
2: Bakın salonu bakın işte. Salonu görüyorsunuz. Boş.
0: Vallahi sahne daha kalabalık.
2: Evet. tabii görüntü vermek, fotoğraf çekilip onu cebinde evet. Saklaması lazım. Zamanı geldi mi kullanacak herkes.
0: Sahne salondan.
2: Evet, benim dediğim çıktı işte bakın. Evet,
0: sahne salondan
2: şimdi,
0: daha kalabalık.
2: Böyle mi olur bu iş?
0: Evet.
2: Mesela yıllardır altın portakal yapılıyor, bilmem Adana'da, Antalya'da festivaller de yapılıyor. Ne oluyor? Bütün şeyler geliyor. Şimdi bu festivale hangi sanatçılar geldi? Bak bakalım sahnede kim var, hangi sanatçı var? Ben sanatçı görmüyorum, hep siyaset, politikacılar.
0: Evet. Yani doğru.
3: Hepsi sanatçı.
2: Ha, doğru. Politika da bir sanat, değil mi?
0: Tespit doğru abi. Sahne salondan kalabalık olmuş denebilir. Şimdi Haşmet abi, aynı gün bir başka etkinlik daha vardı Aydın'da. Evet. İsa Beyli'de küçük bir kasabamız var bizim. Evet. Eski mahalleye dönüşmüş kasaba. O kasabada doğmuş, büyümüş. Hasbelkader iş dünyasında bir yere edinmiş, güzel işler yapan, Türkiye'de hiçbir kuruma fatura kesmeyen, sürekli ihracat yapan bir adam var orada, Taner Sayın. AK Parti'den de birinci sıra BDM üyesi olmuştu Nazilli'den. Taner Sayın önderliğinde bir festival yapıldı. Festivalde yöresel ürünler tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahdumu Bilal Erdoğan da oradaydı.
2: Evet.
0: Ve o etkinlik bu Kültür Yolu Festivali'ni 10'a 20'ye katlar bir ses getirdi.
2: Ama küçük yerde insanlar daha fazla meraklıdır. Hani İsa Beyli boyutunda olduğu için mahalle, belde bile değil artık. Belde olarak kapatıldı belediyesi. Muhtarlık düzeyine düştü. Tabii o yörede yaşayan, İsa Beyli'de yaşayan biraz da Nazilli, Atçası, işte Sultanhisar'ı çekim merkezi olmuştur. Bir de tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı mahdumu dediğin gibi Bilal Erdoğan geliyor. Herkes merak ediyor, Bilal Bey nasıl birisi diye herhalde. Yakından da görmek istemiştir. Onun da etkisi olmuştur. Tahmin ediyorum o daha yöreseldi, yereldi. Amacına daha uygundu o. Ama buradakini ben anlamadım. Kimse de anlamadı. Ferhat Göçer gelmiş akşam mesela, şarkı söylemiş, meydanda insan dolmamış.
0: Ortalık göçmesi lazım.
2: Yani şimdi o ya böyle bir soğuma var, soğukluk var. Tabii hanımefendiye karşı bir soğukluk olduğu için Aydın'da, evet, 344 bin oyla seçilmiş. O oyları masa başında şimdi vermiş gitmiş.
0: Haşmet abi, biz iletişim biliminde itibar transferi diyoruz buna.
2: Evet.
0: Yani toplumda sevilen sayılan bir sanatçıyı, bir popüler olan birini getirip onun üzerinden kendine itibar devşirmek. İtibar transferi deniyor. Şimdi itibar transferi çift yönlü oluyor. Bence Ferhat Göçer'in Aydın'daki Aydın'daki itibarından bence eksildi şu an. Yani öyle bir sanatçı Aydın'da ilgi görmemişse,
2: evet,
0: bu Ferhat Göçer'in itibarını da düşürür. Yani
2: ya festival sokakta olur be. Yani Adnan Menderes buralarında yürüyeni gördün mü sen bu festivalde?
0: Yok abi.
2: Nasıl bir festival bu?
0: Bunlara nereden gireceğini bilmiyor ki insanlar.
2: Zaten buralarda girsen de çıkışı yok. Bir de durum var. Evet. Ters bir zamanda. O anlamda yani belki bir katkısı şu oldu. Cumhurbaşkanlığı bisiklet tur yarışmasının işte Aydın'dan geçişi olmuş.
0: O her sık sık oluyor.
2: Yok, hep Kuşadası. Sök üzerinden gidiyorlardı onlar.
0: Evet.
2: Bu sefer Aydın'dan geçmişler. Herhalde Özlem Hanım biraz da sıkıştırmış galiba. Bizim oraya da uğrayın,
0: evet,
2: diye.
0: Şeyin görüntüleri var. Nazilli'deki şeyin. Şu,
2: evet,
0: tam ekranda.
2: Evet.
0: İşte orada.
2: Mustafa Savaş'ı da tebrik ediyorum. Hem Turizm Bakanı, ha o da orada. Turizm Bakanı'na beraberdi. Bakın o da gitmiş İsa Beyli demek ki.
0: Evet.
2: Tabii bakanlar da gitmek zorunda.
0: İsa Beyli daha isabetli bir iş yapmış.
2: Evet.
0: Çünkü,
2: evet,
0: içinde yerel üsler ürünler var. İşte orada ciddi böyle üretim yapan, yani unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden tutun kültürel değerlere kadar. Yani
2: o bir amacına biraz ulaşmış.
0: Evet. Yani. Amatörce olmasına, evet, rağmen. Çünkü zaten amatör heyecanı çok.
2: Yani bizim Selim'e gitse daha fazla kalabalık toplar yani. Ben onu söyleyeyim sana.
0: Değil mi? Selim'e çok popüler bu arada.
2: Tabii ki popüler. Yani TV'den muhabir olarak köylere gidiyor. Hakikaten köylere ayağa kaldırıyor. Yani bir gün meydanda da yapsa o işi, bence başarılı olacak.
0: Evet. Bu arada köy programına ilgi inanın sosyal medyada inanılmaz yoğun. Köy programından kestiğimiz kesitler milyonları aşan görüntülemeler alıyor. Özellikle yaşlı teyzelerin oynamaları, geleneksel danslar, o işte bizim Ege'den diye bir sayfamız var. Instagram'da orada yaşlı bir teyze Sepetçioğlu Zeybe'ni oynuyor. Sepetçioğlu'nu oynuyor. 2 milyonu geçti izlenmesi sadece Instagram'da. Facebook'ta da keza Selime'nin Facebook sayfası var. Orada yine orada da 2 milyondan fazla izlenmiş. Diğer yaşlı teyzelerin oynadığı, genç kadınların oynadığı oyunlar var. Yani aslında yöresel ürün, yöresel kültür Doğru söylüyorsun abi. Kültürün, Aydın'ın kültürünün tanıtımına, devamlılığına bizim ekip
2: daha fazla katkı sağladı. Doğru. Şimdi sanat dedik yani. Bu sanat.
0: Bir de bunu 81 ülkede izletiyoruz.
2: Evet, o da önemli. Yani siz şu an TV'den ailesi olarak Büyükşehir'den daha fazla katkı sağlıyorsunuz şehrin tanıtımına. Ben öyle görüyorum. Yani insanlar daha merak ediyor, böyle ulaşılmayan, gitmediği, görmediği yerleri seyretmeye daha çok şey yapar. Sanat dediğiniz zaman tabii çok çeşitli kolları var. Şimdi bir de buna bir bütçe ayıracaksınız. Büyükşehir sanat için harcadığı bütçe nedir, bilen var mı? Yok. Ben şarkıcıları zengin etmek için bütçeden pay mı ayıracağım? O mu mesele?
0: Evet ya, bizim şarkıyı abi Fethiye Belediyesi'nin bir ekibi var ve ciddi ciddi o Teke yöresinde yazın bütün festivallere, konserlere Fethiye Belediyesi'nin sanatçıları çıkıyor abi.
2: Bitti.
0: İlçe belediyesi. Yani Adem Kazan diye bir türkücüleri var abi. Yani bayağı popüler. Geçen gün TRT Türkü'de onun türküleri çalıyordu. Fethiye Belediyesi'nin sanatçısı bu.
2: Ben üzüldüm. Kültür Bakanı, Turizm Bakanı adına üzüldüm. Beklenen ilgi olmadı. Hani bağ fare doğurdu mu, o da olmadı. Ama neden yapıldı bu iş, onu da bilmiyorum. Yani bir organizasyonun olmadığı ortada, olmuş olsa ilgi olur. Ortada sanatçı da yok, etkinlik yok, sokakta hareket yok, ilgi yok. Ama böyle bir şey oldu geçti.
0: Evet.
2: Kime faydası oldu bilmiyorum ben.
0: Evet. Abi çok teşekkür ederim.
2: Estağfurullah.
0: Zeki abi, bu festivaller devam ediyor Aydın'da. Artık böyle sonbahara kadar bir sürü festival olur şehrimizde. Bu yapılan Kültür Yolu Festivali ve İsa Beyli Festivali'ni sen gözlemleyebildin mi bilmiyorum. Ama önümüzdeki günlerde başka festivaller de olacak. Mesela Nazilli'de bir Tataba Festivali varmış. Onun içeriğinin hakkında bilgi sahibimiz bilmiyorum. Yani sen ne diyorsun abi bu festival işlerine?
3: Belediyenin bu tür festival organizasyonu yapması kendi kendini aldatma veyahut da yandaşlarına, birilerine para kazandırmak için yapılmış bir şey. Getiriyor, profesyonel satıcılar var, seyyar satıcılar. Çadır kuruyorlar. İncik boncuk şu bu falan satıyorlar, tamam mı?
0: Ucuzluk pazarı.
3: Ucuzluk pazarı falan değil. Getiriyor işte Erzurum'dan, Kars'tan, oradan buradan efendim ürünleri satıyoruz diye. Öyle mi?
0: Evet.
3: Böyle bir iş porta tezgahlarında, bu festival falan değil. Şimdi burada kültür konusunu konuşuyoruz ya. Şimdi şöyle bir şey sorayım ben. Acaba bu işi düzenleyenler hangi kültüre hizmet ediyorlar? Bu festivalleri yapıyorlar. Soru bir. İkinci soru, acaba hiç hayatlarında gerçek bir festival görmüşler mi, seyretmişler mi?
0: Evet.
3: Bu soruyu soralım bir. Şimdi festival adında ne yapıyorlar? Çilek festivali, pide festivali.
0: Evet, Sultanhisar'da var öyle incir, festival. Bugün gördüm tabelasını. Evet,
3: incir festivali.
0: Abi biz de festival yapalım.
3: Şimdi anladım. Şimdi böyle birbirinle hani bilmem ne yarışı yaparcasına karşıdaki ilçe pide yarışması yapıyor, festivali yapıyor. Öyle mi? O zaman ben ne yapayım? Çilek yapayım. Yandaki ne yapıyor? Karpuz festivali yapıyor. Şimdi bu Nazilli Belediyesi'ne de yapacak bir şey kalmamış.
4: Tatava mı?
3: Kalkmış adamı aramış, vurmuş. Bunlar kültürlü adamlar ya. Kültür yolu. Kültür özel. Kalkmışlar geleneksel birinci Tatava Festivali diye.
0: Geleneksel?
3: Birinci geleneksel Tatava Festivali. İnternete girin bakın. Ben orada gördüm. Şimdi birincisini yaptın, nasıl geleneksel oluyor? Şimdi hiç mi sizin bir kültürünüz yok? Bir mantığınız yok. Ulan geleneksel olması için birincisi geleneksel olur mu? Geleneksel olabilmesi için bir en aşağı bir 50-60 sene olacak ki. Bu adet hale gelmişken. Sen de ilk defa yapıyorsun, geleneksel diyorsun. Yani düğme burada yanlış iğneleniyor bir. İkincisi.
0: Ama devamını getireceğiz manasında söylüyorlar. Yani bu birle sınırlı kalmayacak.
3: Bir daha seçilirse yapar. İkincisi. Tatava ne kardeşim?
0: Ne abi tatava?
3: Tatava yapma. Tatava yapma. Şimdi tatava Rumca bir kelime. Argo'da da boş konuşma, kısa kes gibi. Tatava yapma ya işte. Yani trip atma gel gibi bir Rumca kelime. Şimdi Tatava şey hikayesi şuradan çıkıyor. Ben bu olayı 95'li 96 o zamanları köşe yazarlığı yaptığım zaman da yazmıştım. Biliyorum yani koruyor. Tatava hikayesini.
0: Abi ben okuyayım tabii sana yani. Buradan Tatava ile ilgili
3: bilgi. Bir dakika ben uzun hikaye. Ben anlatayım kısa özünü anlatayım olayın yaşayanlarından. Sonra oku. Bak şimdi.
0: Yani şimdi bunun festivali mi oluyor? Yani...
3: Bak dinle şimdi dinle. Olay nere? Bizim kültürlü belediye başkanlarımız kültür
0: yolu. Hangi belediye yapıyor bunu?
3: Nazilli.
0: Nazilli Belediyesi.
3: Bak şimdi.
0: Başında bir de doktor var.
3: Ya de, profesör olsan olacak. Evet. Dinle şimdi bak. İstanbul'un eski Rumca isimleri var. Markiköy, Bakırköy mesela. Evet. Tamam mı? Bu Tatava'da Kurtuluş semti vardır. Tamam mı? Beyoğlu'nda şey Halaskar Gazi Caddesi'nin altında Kasımpaşa'nın üstünde. Burası kadim bir Rum köyüdür. Mezarlıkları, kilisesiyle falan hep yani %99 şeydir Tatava'dır. Yani oranın merkezi gibi. Kürümlerin en büyük yeri, mahallesi. Ufak ufak Kürüm köyleri var Boğaz'da. İşte Tarabya var, bilmem şu var, bu var. Yeniköy. Ufak ufak onlar hepsi. Tamam, ama burası büyük. Kurtuluş. Efendim?
4: Merkezi Kurtuluş.
3: Yani büyük olanı oranın yani. Orası. Şimdi bu adam, bunların kendilerine göre bayramları var. Değil mi? İşte Christmas bayramı var, şu bayramı, bu bayramı. Bir esas önemleri oruç dedikleri 40 günlük süren bir oruç sistemi var. Bu oruç sisteminde bizimki gibi hani yemeden kesmeden değil de diyet gibi bazı ürünleri yemiyorlar falan. Şimdi bu 40 gün süren 38. veya 39. günde biz nasıl olsa oruca giriyoruz. Artık eğlence yok, müzik yok, yeme içme yok. Onun için bir veda partisi yapalım diyorlar. Hani bekarlığa veda partisi yapıyorlar ya bir şimdi moda oldu. Bu oruca girmezden bir gün iki gün önce sokaklara çıkıyorlar. Yeni elbiselerini giyiyorlar. Müzik eşliğinde yiyorlar, içiyorlar falan filan. Ertesi gün ya bir gün sonra şey başlıyor, oruç başlıyor. İşte o zaman bunların bu eğlence, müzik şu bu olduğu için diğer köyler geliyor, diğer Rumlar geliyor. Orası mahşeri bir kalabalık gibi bir yer oluyor yani. Tamam mı? Ve bu senelerdir böyle devam ediyor. Onun için bunlara, bunun adına Tatava şenlikleri deniyor. Neden ötürü? Çünkü dini bir yeri yok. Folklorik bir yer. Tatava'da yapıldığı için Tatava şenliği diyorlarmış. Ne var ki? Ha bu bütün Ortodoks aleminde var. Yani Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Ortodoksların yaptığı bir gelenek bu. Tamam mı? Adeta işte yeme içmeye veda ediyoruz. Bunu bayramını kutluyoruz. Şimdi Rumlar İstanbul'dan azalınca bu İstanbul'da bu şenlikler yapılmaz oluyor. Ama adı kalıyor. Bu Paskalya'da birkaç gün önce yapılan bu eğlence türüne Tatava şenlikleri deniyor. Tatava geldiği adı öyle kalıyor. Şimdi bu Yunanistan'dan, mübadeleden veya oradan burada, orada da yapılıyor Bulgaristan'da. Oradan gelen bize Roman vatandaşlar, Çinliler falan. Orada biz bu Tatava'yı yapıyorduk. Türkiye'ye geldik. Biz burada niye yapmayalım diye. Onlar da kendi aralarında Tatava yapıyorlar. Anlatabildim mi? Edirne'de. Şimdi bu rağbet görünce millet bizim bakma, eğlenme meraklı. Her geçen günü medyanın sayesinde büyüdü, büyüdü, büyüdü. Şeyde, Edirne'de şimdi bir Kırkpınar yağlı güreşleri gibi bir Tatava şenlikleri diye bir şey çıktı. Ortaya bir ortala olay çıktı. Ama esasında bu bir işte dini şeyden önce eğlence. Bizim Gencer'i düşünün mesela. Gencer olayı var ya, ona benzer bir şey. Şimdi bu Rumların kendi şeyleri, adetleri, bir dini şeye hazırlık, eğlence. Peki sen Nazilli Belediye Başkanı, sen ne işin var bu Rum bayramında ya Çingene bayramında, Nazilli ne alakası var ya? De ki ben hıdrellez yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, tamam amenna. Sen Tatava ne oluyor? Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Bunlar Rum aşığı mı, Yunan aşığı mı? Anlayamadım gitti bu bunlara. Geçen dönem belediye başkanı olan Seferihisar belediye başkanı bir festival düzenledi, toplantı. Festivalin adı şu: İyon Kentleri bilmem ne toplantısı festival. Lan sen ölmüş gitmiş medeniyetin şehirlerini yaşatmak için ne festival düzenliyorsun? Bunların ne kültürü bahsediyor, ne kültürü var bunlarda? Kültürlü bir adam kalkar da Nazilli gibi bir yerde kutlanacak o kadar çok şey var ki, sen kalkıp da burada Çingene Bayramı'nı Ortodoks Yunan şeyine gününe mi kutlayacaksın? Be akılsız adam. Sen kutlayacaksan devrim, 1 Temmuz'daki Nazilli Kongresi'ni topla. Eylül'deki Nazilli Kongresi'ni, Kasım'daki Nazilli Kongresi'ni topla. Bunlar yani Sivas Kongresi'ne, Batı Anadolu adına Nazilli Kongresi'nin mensupları gittiler oraya. Yani Isparta'dan, Denizli'den, Uşak'tan gelip Nazilli Kongrelerine uğraştılar. Nazilli Kongrelerinde efendim karar alındı. Milli mücadeleye devam, milli kuvvet yargıda. Burada hiçbir resmi kişi yok. Subay yok, asker, halk kendisi yapıyor. Hacı Süleyman Efendi'nin başkanlığında efendim ve 3 tane kongre yapıyorlar ve bir kongrede silahlı mücadeleye devam deyip karar alıyorlar ve Erzurum'daki kongreyle birleşme kararı alıyorlar. Çünkü Erzurum'daki kongre Milli Müdafaa Kongresi'dir. Yani o da çok önemli. Ve Sivas'ta buluşuyorlar. Batı Anadolu'nun, efendim, Güneybatı Anadolu'nun delegeleri, Erzurum delegeleri ve Sivas'ın temelini teşkil ediyor. Sen böyle bir organizasyonu yapmış Nazilli gibi bir şehirde sen bunları anlatmıyorsun, bunları konuşmuyorsun. Bu cumhuriyetin temeline, milli mücadeleye efendim temel esas olmuş bir hareketi unuttu yapmıyorsun. Kalkıyorsun Ortodoksların, Çingenelerin festivalini yapıyorsun. Ben sana ne diyeyim ya belediye
0: abi,
3: başkanı?
0: Şöyle bir problem,
3: böyle bir şey olur mu?
0: Tatava ya? Değil Kakava'ymış bu.
3: Tatava Kakava işte. Biz kimi Rusça, Rumca KKV, TTV. Biz Tatava diyoruz. Onlar Kakava diyor. Önemli değil. Netice itibariyle aynı kapıya çıkıyor, tamam mı? Ha eşki ha ekşi. Aynı şey yani, tamam mı? Şimdi neticede böyle bir şeyi sen nasıl yaparsın ya Nazilli gibi bir yere ya? Alakası olmayan bir iş. İstanbul'da bile yapmıyorlar artık Rum kalmadı diye. Bunu da oradaki Roman vatandaşlar, Bulgaristan'dan biz geldik yapıyorduk, burada da yapalım. Belki onlar hala Ortodoks, bilmiyoruz. Oradaki Roman vatandaşlar. Sen Nazilli'yle ne bağdaştırıyorsun sen bunu ya?
0: Bu baharın gelişini kutlamakla ilgili bir şeymiş abi.
3: Ya kardeşim başka şey, Hıdır Ellez'de başka bir şey yap yahu. Sen kalk oraya Kakava Takava neyse o ismini niye koyuyorsun Rum bayramını?
0: Evet.
3: Festivalini. Yani kültür yolu diyorsunuz ya. Kültür yolundan yürüyecek adamların önce kendileri kültürlü olması lazım. Kültürünü bilmesi lazım. Kültür. Bunlar bunu bilmiyorlar.
1: Dediğiniz çok doğru. Nazilli Sümerbank fabrikasının açılış tarihini ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Mesela o tarihte Nazilli bir fabrika değil, bir kültür yolu.
3: Tabii. Bravo.
1: Onun özelliğini öne çıkartan bir festival düzenleyin yani.
3: Şehir olarak da siz belediye o şehrin lideridir. Yani vali, kaymakam değil. Halkın seçtiği için sen bir Nazilli şeyini efendim Sümer Bankı'na sahip çıkamamış adamlarsınız ya. Belediye olarak sanayi odası oraya sahip çıkamamışsınız, yaşatamamışsınız. Bir de cumhuriyet yaşıyoruz, Atatürk'ün partisiyiz, Atatürk'ün yolundan gidiyoruz. Hepsi işte bu senin dediğin gibi yaptıkları gibi tatava bunların yaptıkları. Kuru gürültü. Tamam mı? Kuru gürültü. Yürüyüş yapacaklarmış da bunlar. Sen şu memleketin haline bak. Ortalığı şey götürüyor, bilmem ne götürüyor. Hadi ben de resimlerini...
0: Bu bilmem neyi biraz tanımlar mısın abi? Yani bilmem ne muğlak bir ifade.
3: Yok, bir vesileyle Naziz gittim. Anlatabildim mi? Yolumuzu şaşırdık. Dereköy yolları sattık. Menderes Ovası'na gittik o tarafa. Bir göreyim ki bütün Dereköy'ün sağlı solu her tarafı çöp ve moloz. Arkadaşlara verdim. Belki vardır onlarda, bilmiyorum. Anlatabildim mi? Belki yayınlayabilirler. Bir tane iki tane değil. Ben 15 tane resim çektim. Daha bıktım arabadan çekmekten, çıktım. Bütün belki 5 kilometre çöp olmuş.
1: Belgelendirin.
3: Var ya. Verdim burada arkadaş.
1: 217A.
3: belgesi var. Rejide var resimler. Yani, şimdi şöyle bir şey.
0: Yapay zeka yapmıştır derler bunlara.
3: Hayır orada duruyor. Yapay zeka mı diyeyim.
0: Vallahi biz geçmişte Sayın Başkanım'la bir takım mücadeleler verdik.
3: Bunu söylemek istemem. Mesele şu. bir kişileri, kurumsal şeyleri falan tenkit edip bir çıkarım sağlamak değil. Bizim ne çıkarımız olacak? Benim bu memleketin bir münevveri olaraktan şudur budur. Yanlış bir şey varsa o yanlışı söyleyip doğrusunu yapmalarını temin etmektir. Şimdi ben şu söylediğimde haksız mıyım ya? Sen Kakava'nın Nazile ile Tatava'nın ne iş alakası var ya?
1: Ama yol göstermiş oldunuz. Yani.
3: Evet.
1: Biz burada zaten kimseyi eleştirmek, küçük düşürmek, hakaret etmek, biz yanlış bir bilgiyi yayalım falan diye bir şey, derdimiz yok. Öneri getiriyoruz aksine, bildiklerimize.
0: Aksine destekliyoruz.
1: Destekliyoruz abi, yani herkese şöyle, öneri getiriyoruz.
3: Şöyle bir şey var. Her insan bilmediğinin cahilidir. Doğru değil mi? Sen böyle bir festival yapacaksan bir sağına soluna bak, bir öğren et, öyle bir yap. Sen önüne getiren her şeyi evet diye olmaz ki ya. Nazır gibi bir ilçe. Tamam mı? Kalkıp da ufacık bir yer olsa mesela yapar, önemli değil ama bu önemli bir mesele. Nazilli gibi bir yere Cumhuriyet'e damgasını vurmuş. Ve mükafat olarak da Atatürk tarafından ödüllendirilmiş Sümerbank oraya kurulmuş. Şimdi sen böyle bir şehrin tarihini hiç edecek şekilde bir Tatava, Katava Festivali yapıyorsunuz. Bu yakışır mı ya? Sonra belediyenin çok güzel koroları var. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği. Sen festival vereceksin mi? Çıkar halka, onları göster. Sanatçı getir, yürü. Bunlar olmaz.
0: Abi Nazilli'de bir kanun sanatçısı var, Murat Bey.
3: Aa, tamam biliyorum. Şimdi şöyle,
0: adam uluslararası arenada gidiyor kanun çalıyor.
3: Evet, şimdi yani şöyle, şunu söylemek istediğim konu, konu kültürden başladınız ya, kültürü üretecek, yaşatacak, yapacak kimselerin önce kendilerinin kültür sahibi olması lazım. Kültürü yoksa o şehrin liderinin, yöneticilerinin nasıl millete bir kültür yaptırsın?
0: Abi problem şurada. Kralın kulağına üfleyen kraldan daha etkilidir diye bir laf var. Maalesef bizim belediye başkanlarımızın kulağına üfleyenler çok etkililer. Nazilli Belediye Başkanı'nın kulağını kim üflüyor bilmiyorum.
3: Şimdi, herhalde Zurnacı Ali üflemiyor. Yanında etrafında birileri var yani.
0: Şimdi bu aslında problem bizim yöneticilerimizde değil de onların kulağını üfleyenlerde.
3: Üfletmesin kardeşim
0: abi
3: ya.
0: Abi güzel bence güzel iltifatlarda bulunuyorlar.
3: Bir dakika ya.
0: Başkanların hoşuna gidecek şey. Ya. Abi sen de başkanlık yaptın. Senin kulağını üfleyenler
1: ya
0: kimler?
1: Bir dakika. Sözü ağzımdan aldım.
3: Bir saniye. Şimdi bak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi belediye başkanı oldun değil mi sen? Cuma günü emlakçıydın veya doktordun, avukattın. Pazartesi belediye başkanı oldun. Doğru mu? Ne yapman lazım? Ya bu belediye işin kim? Hüseyin Aksu. Dur bir dakika. Ararsın başkanım.
0: Yakat.
3: Önce bir sistem edersin. Ya beni hiç tebrik etmedin. Çayımı içmeye gelmedin dersin. Abi bir yemek yiyelim, bir konuşu yapalım.
0: Abi sen de bu sistemi şimdi fazla yaptın ama ya.
3: Bu nezaket, bu şey gerekir. Bu şart. Şimdi neden bunu anlattım? Şunu anlattım. İki tane örnek vereceğim. Gümülcine'ye gitmiştik zamanında. Tesadüf belediye başkanları seçimi olmuş, 15 gün olmuş. Tamam mı? Bu bizi ağırlayan arkadaşlar falan dedi ki ya başkan yardımcısı da gelecek yemekte, onu da görüşelim. İyi dedik. Türk yani kökeni. Geldi işte başkan yardımcısı Gümülcine'de falan. Oturduk falan, nasıl oldu? Dedi ben adaydım, seçimi kaybettim dedi. Rum kazandı. Dedi ki ya senin bu kadar efendim %35 oy aldın. Senin de bu yönetimde hakkın vardı. Beni yardımcı yaptı. Ben şimdi onun yardımcısı oldum dedi. Buyurun. Aynı şey Ruslarda da var.
1: Ben orada araya gireceğim. Emin'in dediği gibi 94 yılında biz Sayın Sema Pişkinsüt'te yarıştık. Sayın Ahmet Rıza Acar'la yarıştık. Ben seçilir seçilmez bir barış mesajı yayınladım. Çünkü çok az bir oy farkıyla. Ve Soner Çetin'le yarıştık Doğru Yol Partisi'nde. Çok az bir oy farkıyla seçildim. Dolayısıyla o insanların ayakkabısının içine girip empati yaptığımda şöyle bir davette bulundum. Gelin dedim, belediyeyi beraber yönetelim. Yani size özel statüde bir başkan yardımcılığı teklif ediyorum. Sema Pişkinsüt kabul etti bunu. Ve benim yardımcım olarak değil, kendisine ayırmış olduğum yetki sahasında adeta belediye başkanı gibi hareket etmesini sağladık. Çok da randıman aldık. Ha o sayede Sema Hanım'ın siyasi kimliği büyüdü. Hemen milletvekili de atladı. Orada parti kurdu falan. O ayrı bir şey. Dediğiniz gibi şimdi Türkiye Belediyeler Birliği de seçim oluyor. Bir bakıyorsun salonda herkes kavga ediyor. Ya bu nasıl iş arkadaş ya? Siyaseti kavga haline getirdiler. Onu ayrıca ele alırız Türkiye Belediyeler Birliği'nin toplantısını. Evet,
0: kralın kulağını üfleyenlerden
1: ama
0: bahsedelim.
1: Demin kralın kulağını üfleyenlerden bahsettiniz. Hakikaten şehircilik benim ihtisas konumu olmasına rağmen şehircilik o kadar devasa
3: hiç kimse
1: bir...
3: Kimse gelip de bir şey danıştı mı?
1: Hayır.
3: O zaman bitti.
0: Abi iltifatlardan sonra gelen talepler...
1: Bakın şöyle söyleyeyim.
0: Abi yoğun iltifatlardan sonra gelen talepler...
1: Onu söyleyeceğim. Seçildikten sonra uzman olmama rağmen şehircilik konusunda... Çok iyi hazırlık yapmış olmama rağmen, Aydın'da yapacağım her şeyi daha önceden planlamış olmama rağmen benim bile sağdan soldan duyduklarımla yanıldığım hususlar olmuştur. Bir tanesini söyleyeceğim. Şair Ömer. Şair Ömer'in Aydın'da olduğuna dair bir ifade aldım. Şair Ömer bulvarına isim verdim ve bir de heykel yaptık şeyde. Pınarbaşı'nda. Sonra birisi geldi dedi ki Şair Ömer dedi hiç alakası yok dedi. Ya dedim ben araştırmadan bunları yaptım dedim. Hata mı yaptım? Sonra girdim literatür araştırdım. Hakikaten Şair Ömer'in Aydın'la biraz ilgisi var da
3: oradan kurtulduk.
1: Yani dolayısıyla bir belediye başkanı bu tür festival düzenlemektir, bir yere isim vermektir. Bunlar da araştırma yapmak zorunda. Sağdan soldan duyduğu, kulağına fısıldayanlara güvenmeyeceksiniz. Bu araştırma yapmak çok kolaylaştı. Yani şimdi okula veriyorsunuz, her şeyi sizin önünüze seriyor.
3: Herkes her şeyi biliyor. Her koltuğa oturan her şeyi biliyor. Şimdi festivallere siz karşısınız dediniz ya, ben de karşıyım. Çünkü belediyenin asli görevi değil bunlar. Kültürel faaliyetleridir. Yani getirisi olmayan, karı olmayan büyük. Eğer bunun borç içinde yüzen, işçilerin doğru düz para veremeyen bir belediyenin kalkıp da festival yapması, anlatabildim mi? Bu neye benzer? Efendim yüzün kanarken kalkıp da makyaj yapmaya benzer. Sen önce şu borcunu öde, paralarını öde bilmem, ondan sonra festival yap. Dünyanın parasını gelenlere gidenlere dağıtıyorlar. Bu bir kazanım sağlamıyor. Eğer sen onun yerine kültürel bir faaliyet yapacaksan, eğlence yapacaksan bunun farklı yolları var. Çok dediğiniz gibi işte kalıcı, sürdürülebilir tiyatrodur vesairedir. Efendim müzik koro falan bunlar. Böyle kalkıp da efendim gıda satan, ayakkabı satan, bilmem el işi satan dükkanlar kurup da...
0: Bu işten yerel esnaf çok mağdur. Bakın
3: olmaz.
0: İki gün önce Ayasofya Esnaf Odalar Birliği'nin seçimi yapıldı. Yeniden Muhammed Ali Kümkçü kazandı. Yani Muhammed Ali Kümkçü'den çok daha üstün performans bekliyordum ben bu görev süresinde. Çünkü daha önce kaybettiği 3 seçimde acayip böyle hırslanmıştı. Böyle dillere destan bir Esnaf Odalar Birliği Başkanı. Sönük bir performans göstermesine rağmen tekrar o kazandı. Buradan şunu anlıyoruz abi. Bu tür odalarda, kamu görevlerinde kamu bütçesiyle seçim kampanyası yönetenlerle yarışmak öyle çok kolay bir iş değil. Bir baktım abi salonun her tarafı mavi. Her yer mavi. Adamın listesi mavi liste çünkü. Bir tür böyle çalışılmış etmiş. Şimdi Muhammed Ali Kümkçü kazandı. Muhammed Ali Kümkçü geçmişte 4 yıllık dönem görev süresinde bu Aydın'da yerel esnafa zarar veren festivalvari etkinliklerle ilgili hangi yerel yönetici buna karar veren hangi otoriteye karşı ne dedi ben hiç tanık değilim yani.
3: Ya o festival falan değil. Adam geliyor tamam mı? Kayseri bilmem nesi, öteki Kars'ı, Erzurum bilmem ne. Günleri. Bunların hepsi de hemen al gülüm var gülüm işleridir.
0: Abi bu gıda ürünleri sağlıksız ortamlarda satılıyor.
3: Belediye nasıl yaptırıyor bunu? Bunu düşünmek lazım. Şimdi neticede şimdi bu faaliyetler festival kapsamı içine girmez. Böyle bir şey yok. Festival gerçek manada festivalin manasına girmez, kapsamına girmez. Bu sadece aldatmaca, göz boyama, işte bilmem ne falan filan. Yani ne olur? Karpuzlu'da karpuz festivali yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Anlatabildim mi? Şimdi onun için bunları ben tamamen hani karşıyım. Zaten esnaf odaları rayından çıkmış diyorum. Bu demokrasi olmaktan çıkmış. Efendim, ahilik teşkilatının yerini dolduramamış. 3-5 kişinin arpalığı olmuş. Hani radikal bir şey çözüm gibi diyorsun. Eğer nedir? İşlevi bozuksa, tamir olmuyorsa ne yaparsın? Kapatır gidersin. Bunları aynen öyle. Dediğin gibi adam kasasından seçim yürütüyor. Bunlar düz kanun zor değil kanun. Seçimle gelen ilk kişiler 3 ay içinde istifa etsinler. Tam öyle seçime girsinler. Mesela çözüm. Al sana çözüm.
2: Şimdi üstad Yani bir kentin bir belleği var, bir tarihi var, bir kültürü var,
0: bu kentin
2: bir
0: var
2: sanatı var. Var, Aydın'ın da var. Ama bunu biz ferdi olarak her birimiz bir kere ihsas konumuz değil. Yani insan olarak dikkatimizi çekmiştir bazı şeyler, bakmışızdır. Ama bir şey var Aydın'da. Bir üniversite kurduk biz buraya. Değil mi? 1992'de temelini attık. Adnan Menderes Üniversitesi diye bir üniversite kurduk. 70-80 bin öğrencisi var. Uzmanları var, bölümleri var.
0: 2000'den fazla akademisyen var.
2: Şimdi üniversite nedir? İşte o kentin hem eğitim durumunu, hem kültür durumunu, hem başka sanayi durumunu, çevre durumunu, her şeyini girecek. Bu nasıl olacak? Yerel yönetimcilerle, genel idareyle, üniversite, işte odalar, modalar ne varsa işbirliği içerisinde hareket edecek. Şimdi Tatava, Kakava, bilmem Pamuk Festivali, Kiraz Festivali, Cart Festivali, cür, bu değil. Bunun olması gereken şey Aydın'ın neyi var neyi yok, bu bilim kurulu, bu bilim yuvası, bunu ortaya çıkarması lazım, araştırılması lazım. Buraya bilmem kimi getiriyorlar, 10 milyon para veriyorlar. Bir gecede adam burada 10 tane şarkı söylüyor, gidiyor 10 milyon alıp. Ya onu götür, üniversitenin döner sermayesini ver. Üniversitedeki akademisyenler, öğrenciler, doktora yapanlar
0: çalışsınlar.
2: Çalışsınlar, araştırsınlar,
0: sağda bulsunlar, anketler yapsınlar, tabii ki, araştırmalar tabii ki yapsınlar.
2: Yani bu mesele budur.
0: Tarih sandıkta değil, müzelerde yaşasın, ha, şehrin kent belleği olsun.
2: Evet, mesela ne deniyor? İşte bizim, ben Bozdağlıyım, Arap Apıştı Kanyonu deniyor, değil mi? Ya nedir bu Arap Apıştı? Geçen gün sizin muhabiriniz o bölgedeydi, Akyaka'da. Adam anlatıyor, Akyakalı. Arap diyor, apışı vermiş diyor, oradan kalmış adı. Ya böyle bir yaratık mı var dünyada? Ama o köylünün ahali işte, vatandaş bile bunu anlatıyor. Bak,
3: vahim olan taraf, yönetenler, bu işi verenlerin kültürsüz, bilgisiz,
2: kültürsüz olmuş.
3: Sonra bir de bir şey daha var. Ben onu bir programda burada anlattım, Arap Apıştı hikayesi. Bir milleti, bir halkı tahkir eden, küçümseyen bir ifade olur mu ya?
0: Evet. Olmaz.
3: Şimdi kalksa Bulgaristan'da Osmanlı, Türkler apıştı diye bir yer ismi koysa olmaz mı? İncitmez mi? Bunu bilmeyecek kadar kültürsüz adamları al beni idare et diye şehre emanet

0: Üniversite bir master planı yapsan ya buraya ya. Bunu kim yaptıracak? Vali yaptıracak. Bak jeotermalden gelen paralar olduğunu duyuyoruz mesela. Verin orada yapsınlar. Beri dediğin gibi belediye yapsın. Bir master planı yapsın. Bunun kültürünü, tarımını, hayvancılığını, popülasyonunu, kentsel dönüşümünü, çevresini bir ortaya koysunlar ya.
1: Ya Özlem Hanım, üniversiteyle 2025'in 14 Ağustos'unu gelinceye kadar kavgalıydı. Şimdi nasıl olacak o iş?
2: Nasıl abi, üniversitenin iş? Yolu bile yok ya.
1: Yani.
2: Yani düşünsene, üniversitenin yolu bile yok.
1: Şimdi o yüzden...
2: Yani, salı günleri üniversiteye inip çıkmak o kadar zor ki.
1: Bunun araştırılması lazım. Bu da bir bilim yuvalarıyla. Aslında Aydın ikinci bir üniversite hak ediyordu. İşte Nazilli'de veya Söke'de üçüncü bir üniversitenin yapılması gerekiyordu. Ama bir ilk üniversiteyle kaldık. Yani neye Sümer Bank'ın arazisi Nazilli'de üniversiteye verildi? Sebep neydi? Orada Sümer Üniversitesi kurulsun mantığı vardı. Tekstil Üniversitesi kurulsun mantığı vardı.
2: Abi bizim
1: İktisat mantığı...
2: bizim siyasetçilerimiz onun hurdalarını çökmeye çalıştı bu şehirde. Üniversite, o Sümer Bank'ın hurdalarını alacağım, satacağım, oradan rant sağlayacağım diye kıyamet koparan milletvekiller oldu burada geçmişte.
1: Sevgili Emin, yani ne yapalım, biz dilimiz döndüğünce bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Yani Söke'de bir Stol Havalimanı var mesela projede, değil mi, programda? Neydi o, ihracat açısındandı destek, evet. Turizm açısından destek.
2: Bu arada düzeltme var abi. Kanyonun adı İnceiz Kanyonu'ymuş.
1: O, biliyorum onu da.
2: Denizli tarafı öyle.
1: Ama diyor. Sen şimdi Büyükşehir Belediyesi ne diyor oraya? Ara babuşlu kamyonu diyor.
2: Yöresel ismi.
1: İnceiz mi diyor? Demiyor. Şimdi bak.
0: İnceiz. Denizli'ye bağlı.
1: Denizli.
0: Ya, Aydın onun kabul etmiyor.
1: Tabii sınırlar orada başlıyor. Bizde bitiyor. Bozdağ'ında bitiyor. Kemer Barajı'nın yanında bitiyor zaten.
0: Mesela onu. Ne yaparsanız yabancıların yaptığı gibi iki kelimeden bir kelime çıkarırsınız. Aydın'ın ayını alırsın. Deniz'in denizini alırsın. Aydın kanyonu. Şimdi dersin, geçersin.
2: Zeka abi biz tabii köy çalışmaları yaptık çok eskiden. Çobanhisar'da bir köy var. Oraya gittik biz. Ben köylüye sordum. Bu köyün adı neden Çobanhisar dedim. Dediler ki bir çoban varmış. Adı İsa'ymış. Gelmiş buraya yerleşmiş. Çobanhisar. Türkiye'de 14 tane var. Bu mantıkla bakarsak Türkiye'de Çoban Mehmet köyü, köylerin yarısına yakını Çoban Mehmet köyü olması.
0: En çok Gavaklı vardır. Gavaklı.
2: Şimdi neden işte bu bir Yörük obası var. Çobanhisar obası var. Yörük aşireti var. Onlar yerleştiği yere kendi aşiretlerinin adını koyuyorlar. Çobanhisar diyorlar. Yani ama köylümüz bunu bilmiyor tabii. Bilmediği için de öyle yorumluyor. Çaltı'nın adı nereden geldi? Diyoruz Çaldı diyor. Neden çaldı diyorum? Bizim diyor pehlivanım, bizim diyor ağamız diyor işte Dorumlar'daki ağanın diyor pehlivanını çalmıştı. Onlar bize çaldı demişlerdi. Oradan gelmişti çaldı. İyi de Türkiye'de bir sürü çaltı var.
0: Çal kelimesi etimolojik olarak da eski Türkçe, Türkçe'de ilişmek manasında, yerleşmek, ilişmek manasında. Mesela Denizli'de çal vardı, değil mi?
2: Tabii.
0: Yani o eski etimolojik şeyi bilmek bence, lazım.
1: Evet. Bence sevgili evim, bunların çok ötesinde konular konuşmak lazım.
2: Evet, kesinlikle öyle. İkinci bölümde konuşacağız Haşmet abi. Belediyeler Birliği seçiminden bahsedeceğiz biraz. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de faaliyet raporu yayınlandı 2025 yılı. 2025 yılında Güzide kurumumuz Aydın Büyükşehir Belediyesi bu şehrimize hangi değerleri katmış, neler üretmiş. Birlikte onları bakıyor, gözlemliyor,
1: tartışıyor. Öyle 1.200.000 insan yaşıyor. Devlet bu her bir fert için buraya para gönderiyor. Bu para ne oldu?
2: Konuşacağız.
1: İkinci bölümde
2: konuşacağız. Reklamlardan sonra karşınızdayız.

0: konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Uluk bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te.

Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 900

0: yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.
1: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Uyumadan önce elimi tutar mısın?
3: Lösev hayat verir.

0: Ya bile Agnes, siz onun içine katıyorsunuz be. Aşk iksirimi koymayınız. Ben bunları yedikten camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını da atıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Oo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayası can. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, ben şiir sucuktan gelip yiyip yiyip ondan sonra benim başımı derde oturursun. Değil mi? Tebelli hoca oturursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yuvaların önünde beni kesin yok da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Göt oldu görürle yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değme. Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeylerin altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben panikliyorum. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı Türkleri. Sülker Sülker'de oturur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur yere. Hadi bakayım. Sen orada dur yat. Hadi biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi al oğlum al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
5: Biliyorsun değil mi?
6: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38, Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
5: Biliyorsun değil mi?
0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.

0: Denge Noktası'nın ikinci bölümünde tekrar karşınızdayız. Yalnız programda bulunan 3 kişiyle ilgili bir şikayetim var. Bunu sizlere iletmek isterim. Yayın arası konuştukları, yayında konuştuklarından çok daha kıymetli ve çok daha değerli oluyor. Onları neden yayında konuşmuyorlar onu da ben bilmiyorum.
1: 217 dedi ya başkan. Evet. Ondan herhalde.
2: 217A.
0: 217A ne demek
2: başkanım? Şimdi 217A Türk Ceza Kanunu'na yeni giren bir madde. Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaymak. Şimdi alenenin ne olduğunu biliyoruz. Alenen böyle kamuoyuna açık.
0: Evet.
2: Yani bu program alenen. Ama gerçeğe aykırı bilgi ne? Gerçeğe aykırı bilgi de sınır yok. Yani gerçek olan bir bilgiyi inkar edip sen gerçeğe aykırı bir şey söyledin diye insanları hapse atabiliyorsun, tutuklayabiliyorsun. Yani öyle bir madde bu. Ve örneğin Aydın'daki kanalizasyonların, yani lağım dediğimiz kanalizasyonların Devlet Su İşleri'nin kanallarına, efendim İncirlioğlu'da Yalkı Deresi'ne, Kuşadası'nda denize aktığını herkes biliyor. Bu bilgi doğru mu? Gerçek evet. mi? Birisi çıkıyor diyor ki gerçeğe aykırı bilgi. Bunu alenen yaydın diyor. E peki yaydım da ne oldu? Halkı diyor kim ve nefrete teşvik ettin. İkinci bir suç çıkıyor oradan. Dolayısıyla konuşurken tabii ki dikkat ediyoruz. Yani arada konuştuğumuz belki daha açık ve net ama ben bu tarz şeylerde yargılanıyorum. Hakkımda şikayetler yapılıyor. Her seferinde de oturuyorum. Söylediğim her kelimenin arkasında olduğumu kanıtlarıyla ispat ediyorum. Korkum şudur ki kanıta rağmen başıma bir şey gelebilir. Gelirse de gider yatarız kahramanca. O ayrı bir şey ama dediğim gibi Aydın'da Ayban diye bir tren sistemi. Ya İncirliova'dan Umurlu'ya kadar toplu taşım olmaz.
0: Abi nereden geçecek o? Mevcut tren yolunu kullanıyor.
2: Mevcut bir tane hat var. Mevcut bir tane hat var. Günde 6-8 kere tren geçiyor. Yük ve yolcu trenleri geçiyor. Ona doğru. Günde 30 kere daha git gel aynı rayda. 5 tane istasyon ama 15 tane hemzemin geçit var. 15 tane hemzemin geçit var. Bu hemzemin geçitlerden 2 tanesi çok kritik. Her tren geçişinde trafiğin kilitlendiği yerler. Bir tanesi otoban kavşağı.
0: Evet.
2: Her tren geçişinde o bariyer iniyor, kavşak tıkanıyor. Kavşağı ben yaptığım için biliyorum. Çok geniş, güzel
0: bir kavşağı. Bir diğeri de cumartesi pazarının kurulduğu yer
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, ikincisi soğuk kuyu kavşağı. Yani bunun gibi 13 tane daha kavşaktan geçecek. Biliyorsunuz Aydın'da benim dönemimde bir tek cinayet işlenmedi, bir tek can kaybı, trafik kazası hiçbir şey olmadı. Sadece ve sadece bu hemzemin geçitlerde ölenler oldu. Çok risklidir.
0: Evet.
2: Yani ölme kelimesini kullandığın anda 217 A'ya giriyorsun. Halkı kim ve nefret, panik bilmem ne şu bu. Uyarmayalım mı arkadaş? Bakın Devlet Demir Yolları'nın programına baktım, böyle bir yatırım yok. Devlet Demir Yolları'nın web sitesinde böyle bir yatırım yok. Gizli saklı uyduruk bir şey yapıyorlar. Uyduruk, hakikaten uyduruk. Hiçbir şeyi çözmez, sorun getirir. Aynı rayın üzerine 15 tane hemzemin geçitin geçtiği aynı rayın üzerinden...
0: Ben şey diye düşünmüştüm, İstanbul'daki metrobüs gibi olacak diye düşünmüştüm.
2: Değil efendim, hiç alakası yani
0: kendi
2: yok.
0: Kendi bir sistem, raylı sistem
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi bak, bakın, şöyle bir şey var. Dünyanın birçok metro yapılan ülkelerinde nüfus zorunluluğu vardır. Mesela Rusya'da 1 milyon nüfusu olan yerlerde işte raylı sistem, metro vesaire yapılması anayasal emir. 1 milyon nüfusu vardır. Bu Almanya'da kaç bilmiyorum. İngiltere'de kaç bilmiyorum ama her ülkenin bir nüfus bariyeri var.
3: Yatırım şimdi, maliyet fayda analizi.
1: Tabii bir FK oranı yapacaklar ama ona göre hesap ediyorlar. Diyor ki 1 milyon olunca buraya metro veya raylı sistem gerekiyor diyor. Şimdi Aydın'ın merkez nüfusu ne kadar? Bu ne kadar yere hizmet edecek ki bu sistemi kurmaya çalışıyorlar. Böyle bir dünyadaki alışılagelmiş standartı.
2: Bakın nüfusla falan ilgisi yok. Bir sistem kurmaya falan çalıştıkları da yok. Tamamen göz boyamaya yönelik. Bakınız büyükşehir talebini ben 1998 yılında gündeme getirdim. Kampanyalar açtım.
0: Evet. Başkanım konuyu anladık. Kayda girmemiş konuları konuşmayalım.
2: Onu söyleyeceğim.
0: Diyorsunuz. Kayda girmiş bir meseleyi konuşalım o zaman.
2: Bir saniye. Hemen evet. Bitirivereyim. O tarihte hazırladığımız raylı sistem projesini de gönderdik. Nasıl olması gerektiğini gönderdik. Bu hat Aydın şehrinin dışından dolaşıyor ve bütün Aydın'ı doğrusal olarak karşılayan bir büyükşehir raylı sistemi kurduk. Bu tabii ki şehirlerdeki şehir içi ulaşım için çok önemli ama bizdeki büyükşehir mantığında biraz da şehirler arası, ilçeler arası olduğu için o bahsetmiş olduğunuz nüfus şartı bu sistemlerde geçerli değil. Ortaklardan çıkıyor, Buharkent'ten dönüyor, bir kolu Karacatöy, bir kolu Bozdoğan'a gidiyor. Bir kolu Çin'e gidiyor, güneyden dolaşıyor, Didim, Kuşadası hepsini kapsayan bir ring sistem önerdik. Ring 257 kilometre, bunun 10 katı. Ya buna başlayın, bunun bir etabı deyin, bir şey deyin. Projeyi de göndermişiz. Ya bu tamamen göz boyamak için insan hayatını riske atan bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu 217'ye giriyormuş. Ben şimdi geçen hafta davet aldım. Bunun savunmasını hazırlayacağım.
0: Evet.
2: Buyurun.
0: Evet. Şimdi kayda geçmiş veriler üzerinden konuşalım o halde.
4: Teknik bir konuda siz fikrinizi, düşüncenizi açıklıyorsunuz. 217'ye girecek taraf yok o işin.
0: Yani öyle demekte sakınca yok. Öyle denebilir. Şikayet hakkı diye bir şey var. Şikayet hakkını kullanır başkanlarımız. Vatandaş işte kullanır.
4: Kullansın. Biz de kullanıyoruz.
0: Evet. Haşmet abicim, kayda geçmiş veriler üzerinden konuşmak isteriz. Evet. Aydın Büyükşehir Belediyesi faaliyet raporu yayımlandı. Elinde de duruyor. Ben merak ettiğim bir husus var. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Aydın'da yaşayan her bir vatandaş için aylık genel bütçeden ne kadar para geliyor?
4: Şimdi oradan mı başlayacağız?
0: Evet, oradan başlayalım. Yani ne kaç para geliyor genel
4: 2025
0: bütçeden?
4: Yılı faaliyet raporunu baktığımız zaman yani burada neye bakacağız? Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin önce gelirlerine bakmamız lazım. Ki devletin gönderdiği nedir? Özlem Hanım'ın belediyecilik faaliyetiyle elde ettiği nedir? Bu ikisi bütçeyi oluşturuyor. 1 milyon 200 bin sayalım Aydın nüfusunu. Değil mi başkanım? Yuvarlayalım. Şimdi devlet Türkiye'de topladığı vergilerin belli bir oransal kısmını ayırıyor. Büyükşehir İl belediyeleri, ilçe belediyelerini gönderiyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen para 2025 yılında 8 milyar 591 milyon 749 lira. Bu ne parası derseniz, bu kentte yaşayan her bir fert için devlet Türkiye'de topladığı vergilerden yaşayan nüfus için günlük bir para ödüyor. Yani Hüseyin Bey için, benim için, sizin için Bozdoğan'daki, Karacasu'daki nerede aklın geliyorsa her bir vatandaş için para gönderiyor. Bu şu, günlük bize 2025 yılında gönderilen para kişi başı 19 lira 40 kuruş. Bunu 30 ile çarparsanız işte 580 lira. Bunu 360 ile çarparsanız işte 7000 lira.
0: 19 lira
4: 40 kuruş.
0: 40 kuruş.
4: Devlet her bir vatandaş için günde 2025 yılında 19 lira 40 kuruş gönderdi. Bu yekün olarak yani 1 milyon 200 bin insan için bu para 8,5 milyar. 8 milyar 600 milyon. Ha, bütçe gelirlerine baktığımız zaman Büyükşehir'in 9 milyar 194 milyon. O zaman 8 milyar 600 milyonu çıkardığın zaman kalıyor geriye 600 milyon para. Bu da belediyenin kendi para bütçesi. Bakın, o da belediyenin bütçesi. Şimdi burada ne var? Vergi gelirleri diye 52 milyon. Teşebbüs mülkiyet gelirleri 482 milyon. Diğer gelirler işte 8 milyar 600 milyon. Sermaye gelirleri 17 milyon 600. 2025 yılında 9 milyar 194 milyon 402 bin lira gelir elde etmiş.
0: Yüzde kaçı bu genel bütçeden gelen para abi?
4: %93'ü.
0: %7 mi gelir üretmiş?
4: %7'si Aydın üretiyor. Evet. %93'ünü
0: Ankara'da
4: merkezi mi? Hükümet gönderiyor.
5: Başkimin dışında mı?
4: Dışında.
2: Çünkü dışında.
4: Şimdi bunu yapalım da bunu biraz daha açmamız lazım. Yani bizi ne yönetiyor? Yani tamam, bizi Özlem Hanım yönetiyor Büyükşehir, ama Büyükşehir'den kastımız ne? Bunu bilmemiz lazım. Yani her yıl elde ettiği gelir ve harcamalarını bir mizan haline getirip bunu kamuoyuyla paylaşacak, İçişleri Bakanlığı'yla paylaşacak, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisi'ni getirecek, orada müzakere edilecek. Bu faaliyet raporu diyoruz bunun adına. Ve oylanacak. Geçersiz olacak veya geçerli olacak. Bunca zaman 2014'ten beri AK Parti hep red diyordu. İlk defa AK Parti evet dedi. CHP hep evet diyordu. Bu sefer reddi demedi. O çekimser oldu. Böyle bir garip durum oldu. Şimdi normalde 2025 yılının faaliyeti kanun gereği bir yıl sonraki 2026 yılının Nisan ayı meclisinde gündeme getiriliyor, görüşülüyor, konuşuluyor, müzakere ediliyor, oylanıyor. Aslında kamuoyunun bunu tartışması lazım. Kurumların, STK'ların tartışması lazım. Meclis üyelerinin tartışması lazım. Ama böyle bir şey yok. Oylandı gitti. Oylandıktan sonra açıklandı. Bir kere kural olarak yanlış. Kanunun ruhuna aykırı. Ben neyini kim biliyor ki, neyi tartışıldı ki bu evet dendi, oylandı geçti. Şimdi nedir derseniz Aydın Büyükşehir Belediyesi, bakalım. Hanımefendi diyor ki kentimizin yaşam kalitesini artırmak, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde kamuoyunun bilgisini sunma amacıyla hazırlanmıştır. Sunuldu mu?
0: Hayır.
4: Sunulmadı. Bakın sunuş yazısı bu.
0: Elindeyse sunulmuştur abi.
4: Evet.
5: Şeffaf mı?
4: Evet, evet. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kamuoyunun bilgisini sunmak amacıyla hazırlanmıştır.
5: Kalıp o cümle yani.
4: Tabii, tabii. Evet, tabii, tabii. Yerel yönetim anlayışımızın temelinde vatandaş odaklı hizmet sunumu, katılımcı yönetim anlayışı, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yer almaktadır. Ya. Klişe.
1: Katılımcı.
4: He? Yönetim anlayışı.
1: Bunu bir parantez içine alalım da neymiş bir öğrenelim. Katılımcı yönetim
4: yok,
1: neymiş?
4: Yok böyle bir şey zaten. Bunlar yuvarlak dediği gibi matbu buraya yazıyor.
5: Klişe ya.
1: Peki bu o zaman halka
0: öyle yanlış demek bilgi de vermek. Yok. Öyle yazmakta yani. Problem yok.
1: 217 olmuyor mu
4: bu? Yok canım işte bu. Bakın bu. Ben kendi yazdıklarını okuyorum. Kafadan bir şey attığımız yok.
1: Katılımcı demokrasi.
4: Şimdi,
1: ha?
4: Kentimizin yaşam kalitesini artırmak. Aydın suç işleme oranı en yüksek il. Ben söylemiyorum. TÜİK söylüyor.
6: Uyuşturucu öyle.
1: Hava kirliliği.
4: Değil mi? Faaliyet raporu açıklanmadan önce tartışılması lazım. Tartıştı mı? Hayır. Hesap verdi mi? Kime hesap vermiş? Şeffaf mı? Açıklamadı zaten. Şeffaflık yok. Baktığınız zaman faaliyet raporunu kar zarar eden bilanço bile yok. Hani şeffaflıktan bahsediyor ya hanımefendi. Şimdi misyonu neymiş? Tüm canlıların özgür, mutlu ve bir arada yaşadığı kent bilinciyle hizmette eşit fırsat ve erişim sunmak. Böyle bir faaliyet var mı? Yok. Yeryüzünde herkesin yaşamak istediği aydın bir kent. Suç oranı en yüksek bir kent. Yalan desin. Bakın şimdi nedir diye baktığımız zaman Büyükşehir'i, orada esas anlayacağımız şey o. Yani dediği gibi şey atmayalım, kendi yazdığından konuşalım. Diyor ki Büyükşehir Belediyesi'nde hizmetlerin yürütülmesi Büyükşehir Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine belediyenin amaç ve politikalarına stratejik planla ve yıllık programlara uygun olarak genel sekreteri ve yardımcılar tarafından sağlanır. Şimdi ne diyor? Büyükşehir Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında. Mahkemede ne diyor biliyor musunuz?
5: Benim sorumluluğum,
4: benim sorumluluğum yok diyor. Benim imzam yok diyor. Benim haberim yok diyor. Onlarca ihale oluyor diyor. Ben bunları nasıl takip edeceğim diyor. Öyle mi diyor? Ama ne yazıyor? Ama ne yazıyor? Büyükşehir Belediye Başkanı'nın direktifi ve sorumluluğu altında.
0: Öyle demekte sıkıntı yok abi.
4: Tabii. Şimdi nedir Büyükşehir Belediye Başkanlığı? Büyükşehir Belediye Başkanlığı başkan. Altında bir numaralı bürokrat, genel sekreter. Bunun dört tane yardımcısı var. Bu dört yardımcının
7: altında 29 tane daire başkanı var. 93 tane şube müdürü var. Şimdi bak 29 daire başkanı, 93 şube müdürü dediğin zaman işte 126 değil mi aşağı yukarı 125. Bunların her birinin araba var. Çünkü 100 küsür tane araba kiralıyorlar sana. Şimdi böyle bir yapı var. Yani 93 şube müdürü, 29 daire başkanı, 4 genel sekreter yardımcısı, 1 genel sekreter. Tabii bunun yanında bir hukuk müşavirliği, bir teftiş kurulu başkanı, bir özel kalem müdürlüğü ve iş denetim birimi. Bu saydıklarımın hepsinin bütçeden bunlara ödenek ayrılıyor. Ödenek ayrılmayan tek kişi kurum neresi biliyor musun? Büyükşehir Belediye Başkanı kendisi. Genel sekreterin bile bütçesi var. Özel kalemin bütçesi var ama başkanım doğrudan başkana bir bütçe yok. Özel kalem bütçesi de yok. Şimdi insan kaynakları dediğiniz zaman bu organizasyonda ne çalışıyor? 403 tane memur çalışıyor. Kadrolu. 76 tane işçi çalışıyor. Kadrolu. Bir sözleşmeli personel çalışıyor. 2595 tane de şirket işçisi çalışıyor. Toplam 3075 personel sadece Büyükşehir'de. Bunun üzerine 2000 daha ilave et askiye 5000 kişi. Tamam mı? 5000 kişilik bir personele hizmet ediyor o personele 5000 kişiyle. 2025 yılında 10 milyar 280 milyon bütçe oluşturmuş. Gider bütçesi. Böyle bir para harcayacağım ben demiş. Ne harcamış biliyor musunuz? 7 milyar 647 milyon lira. Bu ne demek? %74. Peki bu başlangıç ödeneği olmuş olabilir. Bu kadar gelir elde etti mi derseniz hayır. O tahmini bir bütçe. Gerçek gelir ne derseniz 9 milyar 200 milyon elde ettiği gelir. Bunun zaten 8 milyar 600 milyonunu hükümet gönderdi. 9 milyar 600 milyon 9 milyar 200 milyonluk bütçesi geliri olmasına rağmen 2025 yılında yaptığı harcama 7 milyar 647 milyon lira. Yani 1 milyar 550 milyon lira parası olduğu halde kullanmamış. Nedir derseniz 1 milyar 550 milyon lira iki tane dört yol kavşağı. Ama ne yaptı biliyor musunuz hanımefendi? Parası olduğu halde 1,5 milyarın üstünde parası kasada olmasına rağmen ben dört yol kavşağını yapacağım 800 milyon lira bana kredi yetkisi verin dedi. CHP grubu hayır dedi. AKP grubu da siz hizmete engelliyorsunuz dedi. Çünkü neden biliyor musun? Bunu okuyan yok. Bunlara bakan yok. Bilseler kasada para var 1,5 milyar lira. Siz kasanızda 1,5 milyar lira paranız varken gidip de 800 milyon lira kredi ister misiniz? O işi yapacağım diye. Bunun akılla mantıkla alakası var mı? Yani belediye kendi parasını faize mi yatıracak? Fon gelir mi elde edecek? Böyle bir şey var mı? Yani şimdi görüyoruz burada bu harcama kalemlerinde baktığımızda İskan ve toplum refahı hizmeti dediğimiz yatırımlara ayrılan pay düşük kalıyor. Çok düşük kalıyor. Ve bütçe gelirleri içerisinde de öz gelir olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi kendisi bir şey üretemiyor. Bakın 600 milyon lira dedik kendi öz geliri. Bütçeden yapılan harcamaların içerisinde ne var biliyor musunuz? 422 milyon borç verme. Nedir o biliyor musunuz? Şirketlerin zararlarını kapatmak için yapılan sermaye artışı. 600 milyonun 422'sinde düş, 180 milyon lira kendi öz gelir kalıyor. Bununla memur maaşını ödeyemiyor. İşçi maaşını bile ödeyemiyor. Karşımızda duran belediye büyük şey, adı büyük ama faaliyeti küçük. Elde ettiği geliri bile harcayamayan, parası olduğu halde kredi borçlanması için meclisten talepte bulunan, Hayır dendiği zaman siz borç altını sokuyorsunuz bu milleti, aydın halkını dendiği zaman siz hizmetin önünde engelsiniz diye yaygara koparıyorlar bir de. Neden bu hale düştü? Çünkü 83 kişilik mecliste meclis üyeleri maalesef bu işleri kovalamıyor. Amaçları, görevleri, bütün işleri bu olmasına rağmen bu işin dışında da kalıyorlar. Yani dediğim gibi hem şey yapmıyor, elde ettiği gelirin içerisinde kendi ürettiği pay %7, çok zayıf bir belediye demektir kendi geliri, artı elde ettiği geliri de kullanamıyor. Kullanamadığı gibi de bir de borçlanma istiyor. 3 milyar lira borçlanma yetkisi aldı. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi görüyoruz ne iş yapar bunlar. 348 tane meclis kararı almışlar. 348 meclis kararı açın bakın. En az 200-250'si imar değişikliğidir.
0: Güzel iş abi.
7: Anlatabildim mi?
0: Güzel iş abi.
7: Yani başka bir şey değil. Hep güzel. Bunun üzerinde yürüyor iş.
0: Hani abi bu şehirde imar
7: rantı... Meclis bu işle...
0: Hani bu şehirde imar rantı yoktu abi.
7: İşte bir...
0: Rant yoktu.
7: Ya bir kere plan bütünlüğünü bozuyorsunuz. Sürekli ada bazında, parsel bazında, işte ne bazında olursa olsun, lazım planda, uygulama imar planında sürekli leke çalışması.
0: Sayın Aksu, siz bu konulardan anlamazsınız. Ha.
7: Tabii hiç anlamadım.
2: Yani, bakın tam 12 sene oldu. Tam kaç sene oldu? 2026-2013 değil mi?
0: Evet.
2: 13 sene oldu yaklaşık. 13 senedir Büyükşehir Belediyesi'nin bir görevi var. Üst ölçekli planları yapacak. Nazım plan ve 25 bin ölçekli çevre düzeni planı. Hiçbirini yapmadı. Köylere imar planı yapmak zorunda. Yapmadı. Evet. Ne yapıyor? Nerede rant var? Evet. Ne döndüğü belli değil. Yüzlerce meclis kararıyla plan tadilatları.
7: Şimdi...
2: Bakın ben bunları nokta nokta biliyorum. Evet. Ezbere biliyorum. Şu Zeybek Mahallesi'nde benim 3 katlı olarak imar planını kendi elimle çizdiğim yer 11 katlı yapılıyor. Evet. Keyfinden mi yapılıyor? Oradaki müteahhit 3 kat yerine 11 kat yaptığı zaman kazancı kaç misli katlar biliyor musunuz?
7: Şehir Hastanesi'nin etrafı şu an belli birkaç firma tarafından,
2: o bakanlık tarafından yapılan o şehir hastanesi, evet, yolunun etrafını olduğu gibi imara açmışlar. Evet, ortada, evet, köyler kalmış. Evet. Ya böyle bir planlama anlayışı, evet, yok. Böyle bir şehircilik yok. O köylere yazık oluyor. Yazık olacak. Aydın'a yazık olacak. Evet. Bas bas bağırıyoruz. Akıl öğretiyoruz. Çizdiğimiz planlar var. Kuyulu, Şevketiye, Işıklı, Kadıköy, Yeniköy. Bunlar artık şehrin içi oldu. Bunlara doğru düzgün bir imar, evet, planı yapın. Adam gibi bir altyapı yapın. Adamlar orada bas bas bağırıyorlar. İnternet doğru düzgün çalışmıyor. İçme suyu kalitesiz. Kanalizasyon yok. Foseptiklere mahkumlar. Yazık değil mi ya? Şehrin göbeğinde yaşayan benim o köylerimdeki insanlara. Kardeşköy'deki villalar. Adam en lüks yerde villa yapmış oturuyor. Fakat foseptik. Foseptikte yani bunları söylediğimiz zaman da işte halkı isyana teşvik ediyor.
7: Desin var. Şimdi şunu tamamlayıvereyim ben. 2025 yılı faaliyet raporunda bol resim var. Bol resim.
0: Fotoğraflar var.
7: Fotoğraflar var. 2 sayfa, 172 sayfa zaten. Eskiden 200 sayfanın üstünde oluyordu. 172 sayfaya düşmüş. Bunun için 2 sayfası bütçeyle alakalı. Geri kalan fotoğraflar dolu. Şimdi biz seninle aşağı yukarı 3 yıldır burada program yapıyoruz Emin Bey.
0: Evet.
7: Biz 2003 faaliyet raporunu 2023 faaliyet raporunu değerlendirdik. Ne zaman? 2024 yılında. Ben burada yerden yere vurdum. Çünkü bütçe kararnamesi şudur. Hani 9 milyar işte 10 milyar 280 milyon giderim var demiş ya. O para 29 daire başkanlığına dağıtılır.
0: Evet.
7: Bütçede meclis onu birimlere dağıtır. Başkanın eline vermez. Al bunu sen istediğin gibi harca de, öyle bir bütçe yok. O daire başkanlıklarına dağıtılıyor. Normalde bütçeyle ödenek hangi birime verilmişse o birimin personel durumunu, personel giderini, yaptığı hizmet giderlerini ayrı ayrı açıklamanız lazım. 2023 yılına kadar öyle yapıldı bu iş. Evet. Bakın elimde 2023. Yani genel sekreterlik bütçesi, fen işleri bütçesi, bilmem ne bir şey, dairesinin bütçesi şeklinde tek tek açıklanmıştı. Biz de o yüzden burada her şeyi gördüğümüz için yerden yere vurduk. 2024 bütçesinde o işi kaldırdı. Bu sene de yok o. Sadece işte 9 milyar 200 milyon gelir var. İşte 7,5 milyar gider var. Gösterilen şey bu. Birimlerin ne yaptığı ortaya konmuyor. Ama tabii o istediği kadar şey yapsın büyükşehir. Biz bazı şeyleri görüyoruz mesela. 2026 bütçesinde birimlerde ne faaliyetler var diye baktığımızda işte karayolu ve altyapı hizmetler için 15,5 milyarlık bütçe var 2026'da. İşte 4 milyar 300 milyon. Trafik sinyalizasyon demiş 200 milyon. Toplu ulaşım 180 milyon. Evde sağlık hizmeti 95 milyon. Yaşlı bakım 54 milyon. Çocuklarla ilgili 218 milyon. Engelliler için 72 milyon. Gençlik için 24 milyon. Kadınlara yönelik 27 milyon. Bir şey söyleyeceğim şimdi.
8: Ya bu nasıl bir maçlık ya?
7: Sokak hayvanları,
8: gençler, oy avcılığı. Bunun adı oy avcılığı.
7: Sokak hayvanları için 328 milyon.
8: Kanalizasyon var.
7: Bakın. Bakın. Gençlik için 24 milyon. Kadınlar için 27 milyon. Engelliler için 72 milyon. Yaşlılar için 54 milyon. Evde sağlık hizmeti 95 milyon, sokak hayvanları için 328 milyon. Bir de ne var biliyor musunuz? Sosyal yardımlar. 1 milyar 562 milyon. Bu ne biliyor musunuz? İşte oy avcılığı dediğimiz... bütçeden böyle bir para sosyal yardımdan, sosyal belediyecilikteki amaç bu zaten. Kendine bağımlı bir seçmen kütlesi yaratmak bu şekilde. Yani aslında başkanlar bunları yüksek tutmakla kendine bağımlı bir seçmen kitlesi yaratıyor. Başarıyı da burada görüyorlar zaten. Başarılı olmayı da buradan geçip gösteriyorlar. Dediğimiz gibi normal şartlarda bakın 2025 bütçesini inceledik. 9 milyar 200 milyon gelir olmasına rağmen 7 milyar 600 milyon harcama yapmış. Kasasında 1 milyar 600 milyon 550 milyon para olmasına rağmen 3 milyar da borçlanmaya gitti.
0: Evet.
7: Şimdi bu bir yönetim anlayışı değil bu. Bu bütçe yönetim anlayışıyla da kamu idaresinin sevk ve idaresi yönetim anlayışıyla da uyumlu bir işlem değil bu. Bu ben yaptım oldu. Bana kimse karışamaz. Benden kimse hesap soramaz. Kardeşim benim bu devlet benim için ve 1 milyon 200 bin yaşayan bu kent halkı için her ay düzenli 700 milyon para gönderiyor. Düzenli. Bu günlük 23 milyon demek. Yıllık 8,5 milyar para gönderiyor. Ben bu parayı senden sorarım. Ben bu paranın hesabını senden sorarım vatandaş olarak. Demokrasinin kuralı, kaidesi, özü de bu zaten. Çıkma nedeni de bu zaten.
0: Evet.
7: Demokrasinin ortaya çıkış nedeni. Ha sen belediye bütçesi olarak 600 milyon gelir yaratıyorsun. Belediye şirketlerinden 422 milyon zarar ediyor, oraya kapatıyorsun. Evet. Senin yaptığın iş bu.
0: Haşmet abi, senin anlattıklarından ve şehirde gözlemlediklerimizden anlıyoruz ki başarılı bir faaliyet yılı geçmiş ya 2025 yılında.
7: Halise bu.
0: Zeki abi, sen nasıl değerlendiriyorsun? Rakamlar işte okundu.
1: Ya ben tabii bu belediyenin faaliyetleri konusunda pek bilgi sahibi değilim. Ancak genel sistem hakkında konuşabilirim. Yani o belediye şöyle yapmış, bunu bilmem. Ancak benim söylediğim, sistem hakkında söylediğim konu, bu sistemde bu yetkilerle bu şehirler idare edilmez. Çünkü bu yetkileri kullanacak objektif yeterlilikte vasıflı ne bürokrasisi var ne de işte seçilen belediye başkanları olduğu kanaatinde değilim.
0: Evet.
1: O nedenle görüyorsunuz işte soruşturmalarda şurada burada hepsinin hakkında bir takım menfi adlilik olaylar çıkıyor.
0: Eskiden de o işler abi.
1: Evet, sistem yani bu verilen yetkiler çok fazla. Bu yetkileri kullanırken adil, hakkaniyetli, objektif, planlı, programlı bir çalışma olmadığı için otomatikman keyfiliğe kaçıyor.
0: Abi bu devlet senin için bu şehre, bu şehirde yaşayan bir vatandaş olarak her yıl 7100 liraya yakın para gönderiyor. Sen bireysel olarak aydında 7100 liralık hizmet aldığını hissediyor musun?
1: Ya şimdi bu çok subjektif bir konu Emin'ciğim. Yani bunu hizmet alıyorum, mutlaka alıyoruzdur. Sudan, şuradan, yoldan.
0: O ayrı, onun parasını ödüyorsun suyu falan.
1: Mesela ne güzel şeyler yapıyorlar. Deve güreşleri yapıyorlar, şunlar bunlar. Herhalde onlardan alıyoruz yani hizmetleri. Onun için şimdi sistem hakkında söylüyorum. Bu büyükşehir yasalarının perde arkası var. Avrupa Birliği, daha doğrusu Amerikan orijinli yerel yönetimleri güçlendirme, Türkiye'yi bölme, parçalama projesinin bir maddesidir bu yerel yönetimleri güçlendirme. Ancak sen yerel yönetimleri güçlendireyim derken bu gücü vasıfsız, kifayetsiz insanların eline verirsen işte sonunda iş kayyumlara ve savcılara kalıyor. Olay budur. Onun için sistemin yeni baştan dizayn edilmesi lazım. Kanunların yeni baştan düzen. Ben söylüyorum, belediyenin plan yapma yetkisi elinden alınsın kardeşim. Bu kadar basit. Alıp plan yapma yetkisini. Bir takım yetkisi var bunu. Plan yapma yetkisi ne demek? Sen adam plan yapma yetkisini veriyorsun. %45 senin elinden araziyi alacak bir DOP hakkı veriyorsun.
0: Evet.
1: Yani bu yetki ne hakla veriyorsun?
0: DOP dolu bir yetki abi.
1: DOP dolu yani malın yarısını adam başlık alıyor.
0: Güzel oldu değil mi başkanım?
9: Evet. DOP
0: dolu
1: yetki. Ayşe onun için yani belediyelerin çalışmalarını böyle teker teker söylesen. Yani geçenlerde başkan güzel söyledi. Ben dedi hangi belediyeye gidersem gideyim bir teftiş yapsam dedi. Mutlaka bir sürü savcılık iş çıkarırım dedi.
9: Evet. Aynen.
1: Çünkü neden? İşte terazinin bir tarafına yetkileri koy, kanunları koy, uygulamaları koy. Bir tarafı da uygulayıcı, evet, bürokrasi, belediye koy. E bir bak ne çıkıyor karşısına.
0: Şimdi,
1: olay bu.
0: Sayın Başkanım, Haşmet abi, Zekai abi hukukçu olduğu için ve 217 ve benzeri maddelere çok hakim olduğu için olabildiğince temkinli ve dikkatli konuşuyor. Bir de tabii yaşadığı yerde oluşabilecek bir takım baskı ve mobbingleri de bu yaştan sonra çok göze almak istemiyor.
1: Biz biz öyle şeyler.
0: O yüzden biraz daha temkinli konuşuyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak biraz önce Nazilli...
0: Abi sen gazeteci değilsin. Abi, senden suya sabuna dokunmanı beklemiyoruz zaten.
1: Bir dakika. Biz bir şey müsaade et. Ben gazete yazarlığı yapmış bir insanım.
0: Ama suya sabuna dokunmanı beklemiyoruz.
1: Biraz önce Nazilli Belediyesi hakkında ne söyledim?
9: Evet, bayağı sert.
1: Bildiğim doğru şeyleri söylerim. Ama şimdi ben hiç bilmediğim konu hakkında yaparsam kendimi küçük düşürürüm. Yani bilmediğim konuda. Ama genel sistem hakkında malumat sahibiyim, biliyorum. Onu söylüyorum işte. Diyorum en azından plan yapma yetkisi alınsın. Ben o zaman göreyim belediyecilik nasıl yapıldığını göreyim bir.
0: Ya Zekai abi. Bak, Amerika hakkında fikrim var. İsrail hakkında fikrim var. İran hakkında fikrim var. Dünyanın her yeri hakkında fikrim var. Değişik kültürler hakkında fikrim var. Tarih hakkında fikrim var. Sosyoloji hakkında fikrim var. Yaşadığın şehir hakkında fikrin yok mu abi?
1: Olmaz olur mu ya?
9: Söylüyor ama.
1: Söylüyorum ya.
9: Orayı da söylüyor.
1: Söylüyorum da. Doğru ama söylüyorum. Sizin kadar vakıf değilim yani.
0: Anladım
1: oraya.
0: Çok.
1: Şimdi beni mesela hanımefendi, Kuşadası Belediyesi hakkında sorarsanız dünya kadar şey söylerim. Ha. Çünkü orada yazdığım orada olduğu için orada yaşadığım için hep görüyorum olayları. Tespit ediyorum. Ama
0: abi Kuşadası tel tel dökülüyor. Yani Kuşadası'nın sahillerine kanalizasyon pislikleri akıyor. 50 tane video geliyor. Bir sürü şey geliyor. Haklısın, Kuşadası tel tel dökülüyor. Bunu zaten bir gün yayında konuşalım, Kuşadası'nın meselelerini. Zaten turizmin başladığı kent, memleketi turizm bakanı geliyor. Emin ol diyordur yani, dalga geçiyordur. Turizmin başladığı kent burası mı diyordur. Ya Antalya fersa yol almış. Ha, bu arada da turizm bakanına Bilal Erdoğan demiş ki kestane aslında Aydın'ınmış, bizim bilgimiz yok demiş. Yani
9: evet.
0: Kestane aslında Aydın'ınmış.
9: Onu bile duymam.
0: Bilgimiz yok demiş yani Bilal Erdoğan. Aydın adına çok üzücü bir ifade değil mi abi? Kestane Aydın'ınmış, bilgimiz yok.
1: Edep'te bilmezse Tatava, Tatava festivali yaparsan kimse bilmez tabii ki. Yani.
0: Kakava.
1: Yani, kakava mı?
0: Kakava.
1: Kakava. Neyse ben Tatava aklıma
4: geldi. Tabii bundan kestane deyince herkesin aklının Türkiye'de Bursa geliyor.
0: Evet.
4: Kestane şekeri yediği için. Ama ham maddenin köşk olduğunu bilmiyorlar.
0: Evet ya.
4: Yani Aydın olduğunu bilmiyorlar. Doğru. Ben 35-40 senedir ben de bu işin içindeyim.
0: Abi.
4: Bir kestane şeker fabrikası.
0: Nasıl olacak? Nazilli'de, Aksuköy'de.
1: Bir dakika.
0: Abi Nazilli.
1: Köşk Belediyesi kurdu ama çalışmıyor.
0: Abi.
4: Kurdu, özel sektörde var.
9: Batırdık.
0: Köşk Belediyesi.
1: Öyle mi?
0: Köşk tabii. Belediyesi.
9: Kurdurduk. Benim dönemimde kestane şekeri fabrikasını.
0: Yok yeni bir tane kuruldu.
4: Aslan. Bir şahıs özel.
9: Evet. Özel bir şahıs. Belediye.
1: Ama burada belediye kurdu. Abi, Beyköy'de bir
0: abi Nazilli'de Aksu Mahallesi'nde bir vatandaş çok güzel bir kestane şekeri evet, fabrikası kurdu. Japonlar falan geliyor gidiyor vesaire. Abi burnundan getirdiler adamı bizim Aydın'dakiler. Ya kendi borsası, kendi üyesi olduğu Nazilli Ticaret Borsası açılış yaptı. Açılışında kendi üyesinin kestanesini değil de Bursa'dan kestane getirdi, millete kestane şeker ikram etti. Yani Aydın böyle bir yer. Aydın değişik bir yer. Hepimizin birbirimizle bir savaşı var. Ama biz birbirimizle kavga ederken birileri geliyor bu şehrin imkanlarını olanaklarını.
1: Şimdi sen buradan hemşeri derneklerine gireceksin gibi geliyor bana.
0: Yok bu yayın girmeyeceğim abi.
1: Öyle mi?
0: Ben şimdi Sayın Başkanım Haşmet abinin okuduğu rakamları, söylediği şeylere son derece hakimsiniz. Hem siyasetin içindensiniz hem kent ve şehir bilimcisiniz. Birçok belediye başkanına da danışmanlık veriyorsun. Türkiye'de diğer belediyelerde tablo böyle midir? Mesela Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Belediyesi, Denizli Belediyesi, İzmir. Yani özellikle anladım. Böyle genel bütçeden gelen paranın üzerine %7 falan bir gelir üretmiş Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi'nin gelir üretme potansiyeli aslında nedir? Biz vatandaş olarak bu konuları gerçekten çok bilmiyoruz. Bir Büyükşehir Belediyesi genel bütçenin genel bütçeye geçen ne kadar gelir üretebilir? %7 büyük başarı mıdır? Başarısızlık mıdır?
9: Ya şimdi üstadımız söylediği gibi öyle bir çarpık bir büyükşehir kanunu hazırladılar ki 5393 yani büyükşehir olmayan belediyelerin kanun tasarısı hazırlanırken bana tesadüfen danıştılar. Bir takım kavramları oraya koymaya çalıştım. Bunların içinde yap işlet devret metodunun belediyelerce uygulanması, kent konseyi modeli, stratejik planlama. Ama şunu söyledim. Kanun içine bu kavramları koyarsanız bunları mutlaka nasıl yapılacağını yönetmeliklerle tarif edin. Yoksa bugün bir kent konseyi Türkiye'nin her yerinde var, hiçbir fonksiyonu yok. Bakın Aydın Efeler Kent Konseyi 1 Mayıs kutlamasını bile koordine edemedi. Herkes kendi kafasına gitti. Bunların işleyiş usullerini koyacaksınız. Kanun maddesine koyarsanız çok esnektir. Stratejik planlama. İşte burada vizyon, misyon bunları ben hazırladım. Yani bir proje yönetimindeki esaslar, stratejik planlama dersini ben 17 sene verdim. Stratejik planın başlangıcı üst değerler dediğimiz işte vizyon, misyon tanımıyla filan başlar. Bunlar böyle kalıplaşmış, birileri hazırlamış, her raporun içine koyuyorlar.
1: Şeffaflık.
9: Yani böyle hamasi laflar, katılımcılık, işte gönenmek, bilmem ne, kalkınmak, büyümek, yani şeffaflık, sürdürülebilirlik, hesap verilebilirlik falan filan. Ya bunların içeriğini oluşturmanız için kurallar getireceksiniz. Bir de en önemlisi Büyükşehir Kanunu külliyen hatalı, belediyeciliğin özüne aykırı bir modele dönüştü. Sen muhtarlıkların elindeki malı mülkü al, köyleri yok et, köy muhtarlığını, belde belediyelerini kapat, mahalle yap, hiçbir yetkisi kalmasın. İlçe belediyelerine zırnık ver, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adeta kölesi haline gelsinler. İbreti alemdir. Bakın Koçarlı Belediye Başkanımız çok samimi bir siyaset dışı bir açıklama yaptı. Ben takdir ettim. Çok prim kaybetti dediler.
0: Ne dedi? Bu.
9: Dedi ki ya düşündüm taşındım. Şu çalışanların maaşı bari düzgün ödensin diye iktidar partisine gideyim dedim ama içime sindiremedim yahu dedi. Yani ne kadar samimi bir ifade. Hiç politikacı ifadesi değil. Bu neyi gösteriyor? İlçe belediyelerinin ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor. Yani gücü sen tabandan, muhtarlıktan, belde belediyelerinden, ilçe belediyelerine yükleyeceksin ki Büyükşehir Belediyesi sadece koordinasyon yapacak. Büyükşehir Belediyesi'ne planlama yetkisini elinden almayın. İmar planı yapsın ama değiştirme yetkisini çok zorlaştırın. Dakika başı öyle noktasal.
0: Yani haşereyle mücadele parasını büyükşehire verirsen, büyükşehir de o işi ilçe belediyesi yıkarsa adam nasıl kalkacak altına?
9: Onu söyleyeceğim. Yani haşereyle mücadeleydi, mezarlıktı, bunlar ne işi var büyükşehirde ya? Şimdi sonuçta bakın, olması gereken model, olması gereken model bir, büyükşehir belediyeleri olsun, diğer bütün belediye sisteminde mutlaka ve mutlaka belediyelerin zorunlu görevleri diye görev tanımı yapmak zorundasınız. Kanalizasyonu ve arıtma tesisi olmayan belediyenin festival yapması veya para harcamasını yasakla kardeşim. Öncelik oradadır. Öncelikleri tarif et. Yoksa dediği gibi bakın, Haşmet Bey açıkladı, paralar nereye gidiyor. Kadınlara ayrı, gençlere ayrı, özürlere ayrı, yaşlara ayrı, sosyal yardımlara ayrı, evde bakıma ayrı,
0: sokak
9: bütçe bitti gitti, bütçe bitti gitti. Kime gitti?
0: Güme gitti.
9: Yandaşa gitti.
0: Güme gitti.
9: Oy avcısına gitti. Hala daha benim kenar mahallemde karnı aç çocuklar okula giderken yiyeceği olmayan çocuklar var. Ama biz burada belediye meydanında çorba dağıtıyoruz, fide dağıtıyoruz, domates dağıtıyoruz, dondurma dağıtıyoruz. Efendim böyle bir sosyal belediyecilik yok. Bu yetkileri sen nasıl verirsin belediyeye? Verirsen böyle yaparlar. Dolayısıyla
10: iftar çadırı kurarlar.
9: İftar çadırı kurarlar, önüne gelene yemek de dağıtırlar, seyahatler yaparlar, konserler yaparlar, billboardlar yaparlar. Aydın'da tam 17 bin tane Özlem Çerçioğlu'nun reklamını yapan tabela var yahu, 17 bin tane tabela. Bunların her birinin
0: büyük sermaye abi, ne güzel şehre yani, bir sermaye kazandırılmış.
9: Ben bir yerde paylaştım.
0: Abi şehre sermaye kazandı. Özlem Çerçioğlu onları söküp gitmeyecek ya, şehre kaldı.
9: Her neyse, dedim ki borç istedi dedi ya Haşmet Bey. Borçlanma istedi dedim. Borçlanmaya gerek yok. Tabelaları sat, bütün altyapıyı kurarsın. Tabelaları sat yeter. Çok büyük paralar çünkü. Dolayısıyla sistem kökünden hatalı. Kökünden, sistemin özünden bir değişikliğe ihtiyaç var.
0: Evet.
9: Sistem Ankara'daki siyasetçi, yerel siyasetçiye bir avans vermiş.
0: Evet.
9: Benim işim oy toplamak.
0: Haşmet abi, şimdi ne bak, diyorsun? Şöyle, ne diyorsun?
1: Ben bir şey araya gireceğim, önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu büyükşehir sistemi Avrupa Birliği'nin dayatmasıdır. Ve Amerikalıların kurgusudur. Yerel yönetimlerin güçlendirme meselesi.
10: Şimdi şehir devletleri özendirme.
1: Efendim?
10: Şehir devletlerini özendirme altyapısı.
1: Bölme. Türkiye'yi bölme projesinin altyapısı psikolojik. Şimdi yerel yönetimler böyle güçlenmez. Şimdi bak, adı üzerine büyük şehir diyorsun. Aydın, Tekirdağ büyük şehir mi ya? Büyük şehir için kanun tarif etmiş. Merkez nüfusu 1 milyon olacak. 1 milyon
10: 750
1: üstünde.
10: Bin.
1: Sonra bunu 700'e indirdiler, 750'ye. Sonra 500'e indirdiler. Sonra bütün ili aldılar. Bu kanun dolanmasıdır. Yani olmaz.
9: Bu dükalıktır.
1: Dükalık. Bu dükalıktır. Bravo. Dükalık. Şimdi işte o zaman yerel yönetimleri güçlendiriyoruz diye bu şekilde bir coğrafi yönetim tarzına değişiklik yapıyorlar idari sistemde. 448 sayılı köy kanununa tabi

0: adam yetkisi elini geçince, her türlü şey yapınca bu sefer de ne yapıyor? Hükümet Ankara bakıyor ki bu iş olmayacak. Gel bakalım buraya diyor. Kayyum koyuyor. Olay
1: evet.
0: Bu.
1: Doğru söylüyorsun. Evet Haşmet abi, şimdi toparlayalım bu mevzuyu.
2: Şimdi şöyle konu. İstediğiniz kadar normlara, hukuka uygun kanunlar yapın. Yönetmelikler yapın. Ama neticede onu insanlar uygulayacak. Yani yöneticiler uygulayacak.
1: Bir liyakat esaslı bir şeyler evet, de olması lazım
2: şimdi
1: değil mi?
2: Burada ben, evet. Yani gerekiyorsa Türkiye ilkokul mezunundan şimdi büyükşehir belediye başkanı oluyor kardeşim. Şimdi ne verir bu? Nasıl bir katkı sunabilir? Gerekiyorsa şehirleri reisler atansın. Yani nasıl bir şirketin CEO'su var, genel müdürü var, atanıyorsa, başkanlık dediğimiz yerde liyakat, ehliyet aranacaksa, böyle bir şey olsun. Ama ben kimseye küçümsediğim için değil, bakın bir bütçeden bahsediyoruz. Bu sene bu bütçe 22,5 milyar TL, yani 15,5 bunun büyükşehir 7 milyarı ASKİ. Ne demek bu? 500 milyon dolar demek bu. Bu 500 milyon dolar. Bunu kaç sene oldu? 2014-2012 seneler çarp. 6 milyar dolar kaynak girdi buraya.
1: Evet.
2: Aydın'a. Ne var Aydın'da 6 milyar dolarlık?
3: Haberler.
2: Bana bunu anlatacak herkes. Yani başarı vurdup bakacaksınız.
1: Evet.
2: Bu elde edilen gelirler, yapılan harcamalar, bunun sahadaki yansımasını göreceğiz biz.
1: Evet.
2: Sahada ben bu yansımayı görmüyorum. Benim isyanım buna. O zaman vatandaş doğru insanı seçmede tereddüte düşüyorsa, sadece siyasi sahikle, mensup olduğu partiye aidat duygusuyla hareket ediyorsa, biz şehir yönetimlerini ehil ellere verelim, meclisi seçelim. Mesela eskiden ne vardı biliyor musun? 80 ihtilalinden önce senatomuz vardı.
1: Abi
2: meclisimiz vardı.
1: Meclisi çalıştıran başkan değil de başkanı çalıştıran meclis olması lazım.
2: Tabii
1: değil
2: ki.
1: Mi?
2: Ama işte faaliyet raporunu konuşan kimse yok. Evet. Böyle bir mecliste de netice alamıyorsun.
1: Haşmet
2: yani
1: abi.
2: Biraz ehliyet, liyakatı öne
1: çok
2: çıkarmamız
1: doğru.
2: Lazım.
1: Belediyeler Birliği seçim oldu. Özlem Hanım bir önceki Belediyeler Birliği'nde galiba iyi bir görevdeydi.
2: Encümeni seçilmişti.
1: Şimdi 12. Yine aday oldu ama kazanamadı galiba.
2: Yani normal yani. Şimdi ama hani kerameti kendinden menkul sayan bir hanımefendi var bizim. Özlem Hanım. Bütün seçimleri o kazanıyordu. Ha, kazandın mı? Al bakalım. Kazanabildin mi? Demek ki senin sadece ismin değil, mensup olduğun siyasi partinin de katkısıyla oluyor bu
1: evet.
2: İş. Ve bundan sonra zaten asansörün düğmesi aşağıya basıldığı için artık Özlem Hanım'ın ben puanların devamlı aşağı ineceğini düşünüyorum. Çünkü zamanımız olmadı. Türkiye'nin genel ekonomik durumu da bunu gösteriyor.
1: Abi bunu konuşacağız.
2: Mesela bugün bugün şeyi konuşamadık biz. Enflasyon.
1: Evet. %4.
2: Şu şeye baktığımız zaman yıllık enflasyon ne oldu biliyor musunuz? 32-43'e çıktı. Yani 30-89'dan yılbaşında tabii. Şimdi 32-43'e
1: çıktı. Savaşın etkileri var. Dolar 120 petrol 120 dolara geldi bu ara
2: evet.
1: Fiyatı.
2: 4-84 Ocak ayı 2.98 2.96 Şubat ayı 1.94 Mart ayı evet. 4.18 bu ay. Topluyorsunuz alın size memura işçiye verdiği zam bu.
1: Evet.
2: 4 ayda bitti.
1: Dünya ekonomisinde büyük şoklar yaşanıyor. Konuşalım. Önümüzdeki zamanlarda çok vaktimiz var.
2: Her şey var.
1: Haşmet abicim,
2: lazım.
1: Haşmet abicim çok teşekkür ederim. Geldiğin ve aktardığın kıymetli bilgiler için.
2: Estağfurullah.
1: Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporunu sen eminim kendi programında daha detaylı anlatıyorsundur. Anlatacaksındır. Bu programda birlikte yayın yaptığımız her bir kişinin TV'den ekranlarında kendi yayınları var. Her biri bireysel olarak yaptıkları o yayınlarda daha detaylı bu konuları anlatıyorlar. Biz burada onları biraz derleyip toplayıp özetliyoruz. Oluşan gündemi değerlendiriyoruz. Haşmet abi ben çok teşekkür ediyorum sana.
2: Estağfurullah.
1: Sayın Başkanım çok teşekkürler. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?
4: Vallahi ben Türkiye'de artık siyasette kavganın hakim olduğunu görerek çok üzülüyorum. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çok toplantısına katıldım. Orada bir huzur vardı. Orada bir saygı vardı. Orada bile insanlar yumruklaşmaya başladıysa belediye denen nesnenin hizmet dönemi bitmiştir. Türkiye Belediyeler Birliği bunun aynasıdır. Kavga Aydın Belediye Meclisi dahil Türkiye'deki bütün belediye meclislerine

0: bulaşmış. Şimdi de Türkiye Belediyeler Birliği'nin genel kuruluna bulaşmış. Yani kavgadan başka bir şey üretmeyen bir ülke haline geldik. Bu beni üzüyor.
1: Evet.
0: Planlama gerekir. Liyakatlı insanları doğru yerde kullanmak gerekir. Coğrafyayı doğru planlamak gerekir. Bunu yaptığınız takdirde kalkınma kendiliğinden geliyor. Dünyanın önüne geçiyorsunuz. Bunun adına da akıl diyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ederim abi. Bu yayında demokrasi var. Son sözü ben söylerim. O da Zekai abi. Sen ne diyorsan doğrudur demektir. Ne diyorsun abi?
2: Milli kuvayi ruhuna selam.
1: Kuvayi milliye ruhuna selam.
2: Evet. Dik duruşlu milli mücadeleye devam.
1: Evet, dik duruşlu milli mücadeleye devam. İyi akşamlar.

gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.

Gazete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537

0: yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: ...1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

0: Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
2: Biliyorsun değil mi?
0: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: Aydın AVM'nin katkılarıyla hazırlanan Uzmanına Sor programından herkese merhaba. Bugün genç yaşına rağmen cesareti, üretim gücü ve sağlıklı gıdaya olan yaklaşımıyla dikkat çeken bir isim var. Ege'nin bereketli topraklarından çıkan bir ürünü markaya dönüştüren, doğallığı ve kaliteyi ön plana tutan bir girişimci. Gurme Enginar'ın kurucusu, genç kadın girişimci Dilayda Bilge bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız? Heyecanlı.
1: Evet, biraz heyecanlıyım.
0: Açık havada siz hep tarlalarda görüyoruz. Evet. Her zaman aktifsiniz. Sosyal medyada olsun, tarlada, bağda, bahçede. Bugün farklı bir yerdeyiz. Evet. Yine böyle enginarımız da masamızda. Konseptimiz de böyle enginarcıyız yani. Evet. Enginar olmazsa olmazlarımızdan. Ama bugün farklı bir yerdeyiz. Böyle nasıl hissediyorsun?
1: Yani açıkçası çok mutluyum. Öncelikle bir Aydınlı olarak Aydın'ın kanalında bu şekilde yer almaktan çok keyif alıyorum. Tabii ki sonunda artık diyeyim enginarın da hak ettiği yerlere ulaştığını görmeye başlıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum.
0: Şimdi hemen ben zaten sorumu sormak istiyorum. Gurme Enginar'ın ortaya çıkış hikayesi. Ya ne tetikledi seni? Nasıl bu markayı, nereden aklına geldi?
1: Öncelikle zaten yani bizim köyümüzde asırlardır enginar yetişiyor. Bir Aydın enginarı her ne kadar artık yeni yeni bilinmeye başlasa da dedelerimizden itibaren bir enginar üreticiliği devam etmekte. Ama hak ettiği değeri bir türlü göremediğini düşünüyordum. Ve tabii ki de biliyorsunuz tüm dünyayı kasıp kavuran bir pandeminin etkisiyle birlikte benim de doğal ve sağlıklı beslenmeye olan ilgimi birleştirince bu şekilde bir girişim ortaya çıktı ve köyümüzün ürettiği enginarında bir şekilde dünya yani tüm Türkiye'ye yayılmasına vesile olmak istedim. Ve kervan yolda düzülür hesabı bu markayı yavaş yavaş oluşturmaya başladım.
0: Peki hatırlıyor musun? İşte tamam ben bu işi yapacağım dediğin anı hatırlıyor musun?
1: Tabii ki yani şöyle söyleyeyim. Her şeyden önce biliyorsunuz herkes gibi bir o yaşlarda yani yaklaşık 5 yıl önceden bahsediyorum. Artık bir para kazanma, bir kendi ekmeğimi kazanma aşamasına gelmek durumundaydım. Tabii ki de bir pandemi söz konusu olunca her şey durmuştu, sistem durmuştu. Benim de bir şeyler yapmam gerekiyordu. Fotoğraf çekmeye olan yatkınlığım ve doğal beslenme ve tabii ki de bir yandan da çiftçilikle uğraşmamızın katkılarıyla sosyal medyayı en verimli şekilde kullanmaya başlayarak bu markayı oluşturdum. Ama tabii ki de hiçbir şekilde kendimi yeterli görmüyordum. Her şey zamanla oluştu açıkçası. Yani bilinçli bir şekilde kurmadım. Ama akabinde tabii ki de insanların enginara ve sağlıklı beslenmeye olan ilgisini gördükçe benim de çalışma azmim ve etrafımda olan kişilerin destekleriyle birlikte bugünlere geldik.
0: Peki şimdi tarımdan bir marka, tarımın bir ürününden bir marka yarattın. Orada seni en çok böyle şaşırtan bir olay oldu mu bu yolculukta, bu süreçte?
1: Açıkçası biz şimdi Aydınlılar olarak biliyorsunuz toprakla çok haşır neşiriz ve topraktan çıkan hemen hemen her şeyi yiyoruz. Ama her şeye ulaşmamız o kadar kolay ki hani Aydın pazarlarına bile nadir çıkıyoruz. Tabii ben Gölhisar köyünde doğup büyüdüğüm için de bütün sebzelere, otlara ulaşımım çok kolaydı ve ailem de dahil olmak üzere internetten bir şeyleri satarken hani gerçekten alıyorlar mı? Gerçekten satılıyor mu? Böyle bir hani nasıl olur yani hani bu kadar çok online alışverişin popüler olmasını ve enginarın bu kadar ilgili olmasını beklemiyorduk açıkçası. Yani ben tabii ki bu işe ilk girdiğimde enginar dahil olmak üzere semiz otu, ısırgan otu, doğada yetişen turp otu, hardal otu hepsini tüketicilere ulaştırmaya çalışıyordum ve babamlar hani nasıl gerçekten bunlara para verip alıyorlar mı tepkisiyle karşılaşıyorduk. Çünkü biz doğadan kendimiz kesip topladığımız için yani insanlar her ne kadar bizim elimizin altında olsa da bu imkanlar ülkenin birçok yerinde enginarı hiç bilmeyen ya da diğer Ege'de yetişen o muhteşem otları bilmeyen çok kesim var. Ve benim de sosyal medya aracılığıyla insanlara bunları tanıtıyor olmak bana ayrıca ayrı bir keyif vermeye başladı. Talep, yani arz talep meselesi de olunca, hani karşıdan yoğun bir talep olunca biz de keyifle hem üretmeye hem de ürünlerimizi göndermeye devam ettik.
0: Peki, online alışverişlerde biraz pandeminin etkisi oldu mu? Çok zararı vardır eminim pandemi, dışarı çıkamadık ama online alışverişlerde yani pandemi bize biraz yaradı aslında.
1: Evet. Yani şöyle, belli bir kesimlere zarar verip belli bir kesimlere katkı sağladığını söyleyebilirim. Ama insanlar tabii ki de sağlıklı beslenmenin önemini daha çok anladılar. O zamanlar biliyorsunuz marketten alınan her şey yıkanıyordu. Maskeler, mesafeler derken ama tabii ki de insanlar sağlıklı beslenmenin önemini anladığını düşünüyorum her şeyden önce. Ve tabii ki de bu şekilde yerel üreticilere ya da doğal ürün üretip satış yapanlara ekstra faydası oldu. Çünkü o dönemde sadece enginar değil, yani ülkenin dört bir yanında bu şekilde üretim yapanlar sosyal medyayı da aktif kullanarak ürünlerin hak ettiği değerini aldığını düşünüyorum. Hani belli bir kesimlere bu şekilde fayda sağladı. Tabii bunun vesilesiyle bizim köyümüzde de bir istihdam oldu. Enginarımız katma değer kazandı.
2: İsmini
0: daha da duyurdun aslında.
1: Evet.
0: Bir de enginar gibi özel bir ürünü geniş kitlelere böyle anlatmaya çalışırken zorlandığın kısımlar oldu mu hiç?
1: Kesinlikle. Yani en birinci özellik, şimdi Aydın'da Gölhisar var ama kimse bilmiyor. Ülkemizde bu arada yüz ölçümü olarak en büyük üretimi Aydın Gölhisar Köyü. Yani Aydın ili sahip enginarda ama tabii ki bu ürün yıllarca hak ettiği değeri görmediği için herkes farklı yerlerdeki enginarın daha çok bilinir olduğunu konuşuyordu. Yani ben çok şaşırıyordum. Hani Aydın enginarı nasıl bilmezsiniz? Hani Aydın'da da mı enginar yetişiyor? Ya da Gölhisar neresi? Burdur Gölhisar mı? Böyle tabii yani yıllarca veri hak ettiği değeri görmediği için bir tık tanınmışlıkta geciktiğimizi düşünüyorum. Ama zamanla tabii bunları aştık. Hani bizim gibi üreticiler ve satıcılar sayesinde ülkece bilinirliğimiz arttı. Tabii ki birçok kesimde enginarın hani internetten alacak ama ben mesela kılçık sorunu olduğunu hiç bilmiyordum yani. Bunu insanlara biz şu an şunu ikna etmeye çalışıyoruz. Kılçıksız. %100 kılçıksız. Asla kılçık yok. Sürekli insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz ama ben bu işe girmeden önce enginarda bir kılçık problemi olduğunu bilmiyordum mesela. Ve tabii bir de şu da çok önemli. Limon tuzu. Limon tuzu kullanıyor musunuz? Limon tuzu kullan. Biz mesela hiç limon tuzu kullanmadığımız için ya da kendi evimizde yediğimiz enginarlarda hani limon tuzunu aşırı sağlıksız ve hani çok tepki yaratan bir şey olduğunu ben bu işle birlikte öğrendim ve kesinlikle limon tuzu kullanmamaya yani gayret ettik. Çünkü enginar kararan bir sebze ve tabii ki biz ayıklayıp gönderdiğimiz için son tüketiciye ulaşana kadar kararmamasını önlememiz gerekiyordu. Bunun da panzehri limon. Yani limonun kendisi ve kaya tuzu. Biz bu şekilde koruyarak gönderiyoruz ama limon tuzuna çok önyargılı bir kesim var ki haklı olarak. Yani bu bununla da yeni tanışmıştım yani bu işe. İnsanlara hani enginarın şu şekilde özellikleri yani böyle olduğu, kılçıksız olduğu, limon tuzu olmadığını biz şu an bile sürekli bir ikna etmeye çalışıyoruz.
0: Çalışıyorsunuz. Peki kılçıklı olması neden kaynaklanıyor ya da neden kılçıksız?
1: Şundan kaynaklanıyor. Yani şimdi enginarın bir büyüme süreci var, serüveni var ve biz yıl 12 ay enginarı işliyoruz ama kesime gelen enginarı vaktinde kesmek gerekiyor. Yani şimdi biliyorsunuz enginar suyu sevmez, susuzluğu sevmez, yağmuru, güneşi yani her şeyi azami miktarlarda sever ve havalar şimdi birazdan bir ısındığında enginar liflenmeye başlar. Ve liflendikçe tarlada kesim gününü yani bir gün bile gecikse kılçıklanmaya başlıyor. Yani bunun hasat aşaması çok önemli. Yani enginar kesildikten sonra kılçıklanmaz. Yani kesilmeden önce ona göre vaktinde kesmemiz gerekiyor ki hasatını geciktirmeden kılçıksız bir şekilde insanlara gönderebiliriz. bilelim. Yani bazı kişiler mesela hani dondurucuda durup dururken kılçıklanabilir mi diye soruyorlar mesela. Ama öyle bir şey değil yani. Enginarı gerçekten bebek gibi büyütüp yetiştirip tam da kesimi geldiğinde kesmek gerekiyor. Yoksa kılçıklanır. Yani kılçık dediğimizde lif oluyor aslında.
0: Peki topraktan başlarsak nasıl başlıyoruz enginarın ekimi, dikimi ya da onun öncesi hazırlığı? Topraktan sofralarımıza nasıl geliyor enginar?
1: Enginar her şeyden önce aşırı güçlü bir sebze ve niş bir ürün biliyorsunuz. Bizim köyümüzde bu kadar elverişli olarak yetişmesinin sebebi de Büyük Menderes Ovası'nın altında ve üstünde yer alıyor olması. Enginar killi toprakları çok sever. Yani içerisinde köstebek ve herhangi bir toprak altı hayvanlarının barınmadığı. Çünkü enginar bir kök bitkisidir. O yüzden killi toprakta verimli olarak yetişir ve sakız enginar biliyorsunuz. Sakız isminde sakız toprağından alır. Ve yıl 12 ay bir emek ister. Üretim aşamasından son tüketime kadar ve insan gücüyle. Yani bizim için dikiminden kesimine kadar sürekli çalışma arkadaşlarımızın olması ve bu işi zevkle, keyifle yapan kişilerin olması çok önemli. Tabii ki de biliyorsunuz Ege'de de bir laf var. Bu işin ırbını bilmek gerekiyor. Yani herkes enginarcı olabilir ama herkes enginarcı olamaz diye düşünüyorum. Yani çünkü çok yorucu ve ama çok emek isteyen bir ürün. Yani pamuk veya buğday gibi ekip daha sonra hasata gidilen bir sebze değil. Şimdi enginarı bir tarlaya bir sene diktiğinizde eğer kaldırmak istemezseniz 7 yıl en az hasat verir. Tabii senelerce verimi düşer. Ama biz kendimiz en fazla 2 yıl tutuyoruz. Çünkü verimini artırmak için. Yani 2 yıl bu sene diktiğimiz enginarları bu sene hasat ediyoruz. Körpe enginar diyoruz biz onlara ve Şubat sonu Mart gibi hasat etmeye başlıyoruz. Ardından Haziran Mayıs gibi bittikten sonra yani Haziran gibi genelde bitiyor. Uyumaya bırakıyoruz. Uyuduktan sonra da bir dahaki sene Eylül, Ekim gibi biz enginarlarımızı tekrar topraktan uyandırıyoruz. Topraktan uyanınca kökten yani topraktan çıkan köklerimizden yeniden bir kök üretiyoruz ve bir başka tarlaya kökten kök üreterek yeni fidelerimizi, yeni köklerimizi oluşturuyoruz. Yani enginar o şekilde dikiliyor. Ve biz o az tarlamızda ikinci sezona başlamış oluyoruz ve ikinci yılını geçirince yani geçmiş olduğumuzda o enginarlar artık Kasım gibi başlıyor. Yani mesela ülkece bu soruya da çok karşılaşıyoruz. Enginar Mart ürünü ama yani Mart Nisan'da çıkıyor. Neden hani sera mı? Neden hani Kasım'da nasıl olur? Biliyorsunuz Aydın pazarlarında Aydın Filiz enginar olarak bilinen Filiz enginar Kasım ayında başlıyor. Çünkü zaten iklim değişikliğinin de bunda etkisi çok fazla ama biz az enginarlarımızı topraktan uyandırıyoruz. Mevsim normallerinde de ilerleyince yani sularını verip çapalarını yapıp otlarını yoğulduktan sonra Kasım gibi yavaş yavaş ilk göbeklerini vermeye başlıyor. Yani bu bizim aslında geçen seneden uyumaya bıraktığımız enginarımız. Ama o sene kökten kök üreterek diktiklerimizde Mart gibi geliyor. Onlar da körpe enginar oluyor. Yani bu şekilde sirkülasyonu devam ettiriyoruz. Tabii ki bizim hem mahsulsüz kalmamız hem de sirkülasyonun devamlılığı için bu iki şekilde dikim yapmak çok önemli. Tabii ki biz artık as enginarları Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi kesip körpeler çıkınca onların suratına bile bakmıyoruz yani. Çünkü artık körpeler gelmiş oluyor. Böyle bu şekilde en güzel enginarı işlemeye çalışıyoruz.
0: Siz şimdi enginarın sadece pazarlama kısmında değil, üretiminde de varsınız değil mi? Her aşamasında varsınız. Peki asla taviz vermem dediğiniz bir durum var mı enginarda?
1: Açıkçası tabii insanlar hani pestisit konusunu göz önüne alırsak düzenli olarak analizlerimizi yaptırıyoruz. Tabii köyümüzde de birçok üreticiyle çalışıyoruz. Çalıştığımız kişilerle de bu enginarın her üretim aşamasına dikkat ediyoruz. Çünkü yani son tüketiciye ulaştırdığımız için bizim yani kendimizin tüketmediği hiçbir şeyi hiç kimseye satmıyoruz. Hiç kimseye göndermiyoruz. Hani tabii ki şunda da çok hani herhangi bir şikayette ya da herhangi bir sorunda da hemen telafisini yapıyoruz, yardımcı oluyoruz. Hani bu da 100 kişide 3 diyebilirim size. Ama yani dediğim gibi ilk aşamadan, üretim aşamasından son paketleme aşamasına kadar en özel, en kaliteli ürünleri seçmeye çalışıyoruz. Analizlerimizi düzenli olarak yaptırıp sayfamızda ve yani bütün sayfalarımızda yayınlıyoruz. Bu da tabii ki yani alışveriş yapan kişiler için bir güvenilirlik sağlıyor bizim için. Ama her şeyden önce dediğim gibi kendimizin, eşimizin, dostumuzun yemediği hiçbir şeyi göndermiyoruz.
0: Göndermiyorsunuz. Peki şimdi sizce sağlıklı beslenme artık bir trend mi yoksa kalıcı bir dönüşüme mi? Yani kalıcı bir dönüşüm mü oldu? Daha çok sahadasınız. Bunu böyle gözlemleyebildin mi hiç?
1: Evet. Ya kesinlikle artık ben yani çok dikkat ediyorum. Yani önceden herkes doktor yazdığı için enginar tüketiyordu. Yani hiç yememiş. Yani ülkenin bir ucunda hayatında hiç enginar yememiş. Sadece etle beslenmiş ama doktor diyor ki enginar yemelisin. Enginar suyu içmelisin. Enginar yaprağı kaynatmalısın. Yani ben bu şekilde yani benim müşteri kitlemin %50'sini bu kısım oluşturuyor ve artık hani hiç yemeyip ama hiç sevmiyorum diyenler de var ama hiç yemeden nasıl sevmezsiniz? Ya da şöyle böyle hani bir kere deneyin pişman olmazsınız ya da sağlık için ciddi olarak hani doktor tavsiyesiyle ulaşanlara da aynısını söylüyorum. Diyorum ki enginarın suyunu için, sirkesini de için ama kendisini de tüketin muhakkak diyorum. Yani bu şekilde enginarı sevdirip ve düzenli tüketmeye alıştırdığım birçok bir kitle olduğunu düşünüyorum. Ama belli bir kesim de yani bizim yaşlarımızda olan kesimlerde zaten düzenli olarak tüketiyorlar. Yani bunları gördükçe de keyif alıyorum açıkçası.
0: Günümüzde tüketiciler artık çok bilinçli. Gıdada en çok neye böyle ön yargıyla yaklaşıyorlar?
1: Dediğim gibi
0: kılçıklı mesela, ve limon tozu
1: evet,
0: dışında var mı?
1: Seramı, ürün seramı. Kasım ayında nasıl olur ürün seramı? Hayır diyorum, enginar kesinlikle serada yetişmez. Zaten bu yüzden her üretimin her aşamasını sosyal medyada paylaşmaya özen gösteriyorum ki paylaşıyorum da. Hani ürünün ilk dikim aşamasından hasat edimine kadar her kesimini paylaşıyorum. Hani ürünün sera olmadığını göstermeye çalışıyorum. Hani bu soruyla da çok karşılaşıyoruz. Hani yani tüketiciler sera üretimine de bir tepkili olduğunu düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi pestisit, ilaç yani ilaçlama var mı? Bu soruyla da çok karşılaşıyoruz ki analizlerimizi yayınlıyoruz. Hani bunun sayesinde tabii ki de bir güvenilirlik sağlıyoruz. Ama enginar dediğim gibi zor bir ürün ve bu sene birçok sıkıntılardan geçti. Aşırı yağmurlar, sel oldu biliyorsunuz. Menderes taştı. Yani suyu sevmiyor, susuzluğu sevmediğine gibi. Bu da bazı böceklenmeler falan oluyor illaki yağmurla ama ilaçsız üretim yaptığımız için o böcekleri etki edemiyoruz doğal olarak. Hani bunda da çok anlayışla karşılıyor tüketicilerimiz.
0: Peki, sera olması neden yani sera olmasına çok dikkat ediyorlar? Yani olmamasına çok dikkat ediyorlar.
1: İşte ürünün vaktinden önce hani üretiminin olduğunu düşünüp ve doğal yani güneşin büyütü aynen
0: doğal evet. Ha, anladım. Şimdi burada bir de lojistik tarafı da var bu işin,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Peki o sürece gelene kadar zorlandığın alanlar oldu mu?
1: Ya kesinlikle aslında işin en zor kısmı ve en önemli kısmı orası. Yani hani biz enginarı yetiştiriyoruz, ayıklıyoruz, paketliyoruz ama asıl serüven kargoyu teslim ettikten sonra başlıyor açıkçası. Yani her sene tabii ki çok fazla deneyimler yaşıyoruz. Sorunlar da yaşanabiliyor. Çünkü enginar dediğim gibi çok hassas bir ürün. Ayıklanmış, tüketime hazır gönderdiğimizde onun muhafazası çok önemli. Çünkü salamura ürün değil ya da çok kararan bir sebze ve yani hiç bilmeyen bir kesim enginarın kararmasının bozulma olabileceğini düşünüyor. Aslında kararma tüketime engel değil. Yani enginar şu an bile elimizde bir ellesek soysak hemen ellerimiz kararır. Yani bu enginarın doğasında olan bir yani etken diyeyim. Ama bunu tabii birçok kesime biz her sene defalarca anlatıyoruz. Uzak illeri Aydın biliyorsunuz bizim yani batıda yer alıyor ama biz doğuya çok enginar gönderiyoruz. Oraya kadar 2-3 günde gidiyor. Limonlu suda gönderiyoruz ürünlerimizi. Gidene kadar suyu akabiliyor, patlayabiliyor. Yani birçok sıkıntılar yaşayabiliyoruz açıkçası. Ama ürünlerde bir şey olmadığının ikna etmeye çalışıyoruz. Ya da bir şekilde telafisini yapıyoruz. Hani lojistik aşaması aslında ülkemizde hala daha bir tık bizim için büyük problem oluyor. Ama bu sene mesela düzenli olarak yeni bir formata başladık. Ayıklanmış ürünlerimizi vakumlayarak soğuk zincirle göndermeye başladık. Bu da yine şunu da belirteyim, hani enginarcı olarak ilk kez bunu biz yaptık demek istiyorum. Hani buz aküleriyle, soğuk zincirle, straforlu köpük kolilerimizle ülkenin yine dört bir yanına gönderdik. Havaların da tabii serin gitmesinde biz buna çok faydası oldu ve yani suda akmasındansa bu şekilde gitmesi müşterimizi çok memnun etti ve aşırı bir talep oluşturdu bizim için.
0: Peki, girişimcilikte motivasyon kadar dayanıklılık da çok önemli. Seni böyle hiç böyle pes etmeye yönelik bir anın oldu mu böyle?
1: Gerçekten çok oldu. Hangi birini anlatsam? Yani biliyorsunuz şimdi ben Aydın'da yaşıyorum. Aydın'ın bir köyünde yaşıyorum. Üretim kısmı var. Tabii ailemle yaşıyorum. Yorucu bir ve stresli bir iş. Sosyal medya gerçekten çok yorucu ve yani insanlarla uğraşmak çok yorucu biliyorsunuz. Tabii ben yani bütün müşterilerimi çok seviyorum ya da enginara ilgisi olan herkesi çok seviyorum ama bazen dayanılmaz bir hal alabiliyor. Yani siz ne kadar en iyisini, en güzelini yapmak için uğraşsanız da aksilik olabiliyor. Bazı sorunlar çıkabiliyor. İnsanlık hali mesela adet unutuluyor. Yani bir tane unutabiliyoruz. Yani adetle satış yaptığımız için. Yani bunlar aslında en basit kısımlar diyebilirim. Tabii genç ve kadın olmamın da birçok etkisi var maalesef. Hani şimdi enginar piyasası öyle bir piyasa ki hani yıllardır üretimi yapılıyor ama bu işi yapanlar var ve hepsi büyük. Yani büyük büyük adamlar tabii birden piyasaya giriyorsunuz ve tek başınıza bir yanda herkesin işleri yani durmuyor ama bir piyasa alt üst oluyor diyebilirim çünkü.
0: Yani iş dünyasında biraz bir kadın girişimi evet. Olarak biraz zorlandım.
1: Evet evet hala daha zorlanıyorum yani ama pes etmiyorum, etmeyeceğim de çok emek verdim çünkü gerçekten benim için gurme enginar bir memleket meselesine dönüştü diyebilirim yani.
0: Peki sosyal medyada ve dijital pazarlama ne kadar etki etti senin üretimine, ürünlerine?
1: Kesinlikle bu işin en önemli kısımlarından biri de pazarlama. Tabii ki de ben çok iyi olduğumu iddia etmiyorum hiçbir zaman ama sosyal medyayı iyi kullanmak, yani elimizdeki telefonları en azından iyi kullanmak çok önemli. Tabii yani çok fazla bu konuda eğitim aldığımı söyleyemem. Yani her şeyi kendi çabamla
0: yani severek yaptığın için evet, zaten evet. Buraya kadar geldim.
1: Kesinlikle. Ya her şeyden önce ben enginarı tüketmeyi çok seviyorum. Hani hep bunu da iddia edebilirim ki yani benim kadar tüketen kimse yoktur. Yani çünkü her gün evet. Yiyorum. fotoğraf çekmeyi çok sevmem. Mesela benim ilk sayfamı açtığımda kendi çevremdeki arkadaşlarımın hani sonunda hani senin olabilecek bir işi yapmaya başlamışsın demişlerdi bana. Çünkü ben fotoğraf çekmesini çok severim. Yani bir ürünü gerçekten fotoğrafını çekmek ve pazarlamak aslında orada başlıyor her şey. Yani hani herkes enginar yetiştirebilir ama herkes pazarlayamaz diyebilirim. Yani sosyal medyayı tabii benim de geliştirmem gereken çok kısım var. Biliyorsunuz artık yapay zeka var yani. Sürekli aktif olmak gerekiyor, yenilikleri takip etmek gerekiyor ve insanların her ne olursa olsun hani birçok uygulama olsa da Instagram biliyorsunuz en popüler ve hepimizin elinde sürekli Instagram'da dolaşıyoruz. Gerçekten tüketiciye ne istediğini ve elindeki ürünün nasıl olduğunu doğru bir şekilde göstermenin çok faydası oluyor diyebilirim.
0: Çok güzel. Peki sadece enginar yok sizde değil mi? Yani ürün çeşitliliğiniz de var. Neler bunlar?
1: Öncelikle enginarla birlikte mevsimsel olarak kuşkonmaz, bakla, enginarın olmazsa olmazlarından bunları yetiştiriyoruz. Yine enginarımızın yanında gönderiyoruz. Onun dışında yazın domateslerimizi işliyoruz, kuru domates yapıyoruz, domates salçası, toz biber, tarhana zamanında tarhanamızı yapıyoruz, koruk ekşisi. Aydınlılar çok iyi bilir koruk suyunu ama yine ülkede de koruk suyunu çok bilen olmaz. Biz onu koruk sularımızı kaynatıp koruk ekşisi yapıyoruz tam zamanında. Ardından ekim demek nar demek. Nar ekşimizi yapıyoruz. Kadim gelenek yani nar ekşisi. Gerçek nar ekşisi yani. Ardından yine enginarımızın diğer çeşitlerini işliyoruz. Sirkesini, suyunu, yaprağını, konservelerini yapıyoruz çeşit çeşit. Bebek enginar salataları yapıyoruz mesela, aşırı popüler, direkt tüketime hazır. Hani dediğim gibi enginarı hiç bilmeyenler aç bitir ürünlere daha çok ilgi duyuyor. Biz de talep doğrultusunda sürekli bir yeni ürün yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki kendimizin de tükettiği, sevdiği. Onun dışında yine köyümüzde kendi emeklerimizle doğal yapabildiğimiz eriştelerimiz mesela, çok giden ürünlerimizden üzüm pekmezimiz, yani kendimizin olan birçok ürünü
2: hepsi Gönlis Arşivi'nden.
1: Evet. Kendi üretimimiz. Genel, yani üreticilerden ham maddeyi alıp işliyoruz ve hem onlara da değer kazandırmış oluyoruz ve tabii köyümüzün kadınlarının da katkısıyla ve hem istihdam sağlamış oluyoruz. Bu şekilde ürünlerimizi, yani diğer enginar dışındaki doğal tüm ürünlerimiz de yani çok seviliyor. Ben nar ekşisinin olmadığı bir koli bilmiyorum mesela.
0: Mutlaka gidiyordur yani, evet, nar ekşisi. Evet. Salatalarda çok kullanıyoruz.
1: Evet, yani biz içiyor, ben içiyorum
0: ben
1: bile.
0: Ben bayılırım nar ekşisine. Peki köylünün tepkisi nasıl oldu?
1: Yani köylünün tepkisi öncelikle dediğim gibi ilk başlarda küçük ve kadın olmamın etkisiyle pek beni kimse ciddiye almadı diyebilirim. Ya da bu kız yapıyor biz de yaparız diyenler de oldu tabii. Yani sonuçta köyde herkes enginar üreticisi. Hani herkes enginarını yetiştiriyor. Belli bir kesimde hani enginarını başka bir yerlere satarken bana getirdi. Sağ olsun bu konuda köylünün desteğini hiçbir zaman unutamam. Çünkü sonuçta onlar olmasa ben bu talepleri karşılayamazdım. Her ne kadar üretim olsa da yeteri kadar biz ürünün en iyisini işlemek zorunda olduğumuz için, yani en iyisini, en kalitelisini işliyoruz. O yüzden en güzel zamanında ürünleri alıp hem konserve yapıyoruz hem de taze olarak gönderiyoruz. O yüzden belli bir köydeki belli bir kesim bana ham madde sağlayarak hem destek oldu hem ben de onların kendi ürününün değerinde, yani hak ettiği değerinde satın alarak onlara da kazanç sağlamalarında yardımcı oldum. Çünkü biliyorsunuz tüccarlar gelip köyden azami ücretlerde alarak her ne kadar tabii ki bir kazanç olsa da hak ettiği emeğin karşılığını gitgide insanlar azaldığını düşünüyordu. Çünkü bir piyasa birden değişiyor. Bir de ülkeye dışarıdan da enginar girdiğini düşünürsek bu da çok etkiliyor tabii ki. Yani bizim ülkemizde yeteri kadar yetişirken Mısır'dan vesaire donuk enginar gibi bunların girmesi aslında çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde ben de kendi köyümün önce hak ettiği değeri kazanmasını sağlıyorum.
0: Şimdi senin enginar sevmeyen birine enginarı sevdirme gibi bir özelliğin var.
1: Evet.
0: Yani çok lezzetli yapıyorsun. Hani insan gerçekten sevmeyen biri enginar yediğini anlamaz o etli enginarı yiyince. Nasıl yapıyorsun ya? Bir sürü tarifin var.
1: Açıkçası şöyle, biz de doğuma büyüme Aydın'da enginar yerken hep Aydın usulü enginar yiyerek büyüdük açıkçası. Biliyorsunuz o filizleri, yapraklı, evet, aynen haşlanır. O içine biraz pirinç ya da kıyma vesaire. Evet. Biz hep
0: ben
1: öyle büyüdük.
0: Sadece kıymasını yedim mesela.
1: Aynen. daha sonra ben de tabii ki bu işe girdikten sonra, şimdi biz yani köyde çanak enginarı hiç pişirmezdik, bilmezdik yani, annem yapmazdı. Ama hani ülkede çanak enginar bilindiği için doğal olarak bizim de çanak enginarı o şekilde tüketmeye başlamamız gerektiğini düşündüm. Çünkü ben sosyal medyada bir de şunu savunuyorum. İnsanlara ürün değil de iştah satmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani insanların canının çekmesi, yemek istemesi gerçekten başka bir seviye. O yüzden ben bu işe ilk girdiğimde sürekli çanak enginarlı yemekler yapmaya başladım. Yani bizim evimizde hiç pişmeyen, hiç bilinmeyen, hatta yaptığımda yenmeyen. Yani kendim yapıp kendim yediğim, çekim yaptığım, işte Reels videoları hazırladığım bir süreç oldu. Sürekli artık enginardan bıktık, denecek yere geldik ama yok, öyle olmuyordu yani. Bir gün yemesek özlüyorduk artık. Tabii bu şekilde yapma, deneme aşamasıyla sürekli bir enginarı nasıl yapabilirim, nasıl olur, nasıl pişmez. Mesela alan kişiler de işte enginarı diyor ki saatlerce pişirdim, pişmedi. Mesela bunun da şu yüzden olduğunu fark ettim. Enginarı ben nasıl diyeyim, ayıklandığı gün kargoya veriyorum. Bekletmeden taze taze. Ve bir gün, iki gün sonra teslim aldığında da muhakkak ürün bidonda gittiyse dondurucuya konmalı. Ya da vakumluysa da dondurucuya konmalı ki hani salamura değil, limonlu suda beklememesi gerekiyor yani. Hani bazı müşterilerimiz mesela salamura sanıp ilk başlarda yani alıp bir ay böyle kenarda tutuyorlar. Sonra diyorlar ki pişirmeye çalıştım, pişmedi. Ben hemen geriye dönüyorum, sarıyorum. Enginarı nerede muhafaza ettiniz, nasıl pişirdiniz, ne yaptınız vesaire. Yani tabii bunu da kendim de pişirerek, deneme yanılma yönleriyle enginarı nasıl pişirilir, nasıl muhafaza edilir, en lezzetli nasıl olur, kendim yapa yapa öğrendim ve artık tamamen kendi damak zevkime göre mesela enginarı tarlada kesiyorum, soyuyorum. Mesela kararıyor ama kararması tüketime engel değil. Tencereye koyuyorum, üzerine biraz limon, biraz portakal suyu, bembeyaz oluyor yani. Tabii ekstra su kesinlikle koymuyorum ürünlerime. Hem vitamini içinde kalıyor hem de kendisi buharda pişer gibi pişiriyorum, lokum gibi oluyor. Diğer tabii etli yapmak istiyorsam etini ona göre pişiriyorum. Yani o kadar kendim spontane tarifler üretiyorum ki, mesela kuzu pirzolalı bebek enginar yapıyorum. Anneannem, babam hepsi çok ön yargılıydı. İşte kuzuyu harcamışsın, işte bunu ayrı yenir, enginarlı olur. Şimdi babam, ben bazen olmuyorum, müşteri geliyor, ben yokken müşteriye bu tarifi anlatıyor. Yani, ama ilk yaptığımda çok tepkililerdi yani. Yani enginarı her şeyden önce en güzel zamanında, tam mevsimde tüketmek çok önemli. Yani çok şükür ki biz de elimizin altında bol bol yiyoruz. Hani bazen kendim diyorum, enginarı parayla alacak olsaydım muhakkak kendimi bulur, ondan alırdım diyorum. Yani her yerden de enginar alınmaz. Bu çok önemli çünkü. Yani biz beklemeden taze taze işleyip gününde kargoya teslim ediyoruz. Tabii bu da tüketen kişilerde olumlu etki, güzel memnuniyetler yaratıyor ki tekrar tekrar bizden alışveriş yapıyorlar.
0: Önemli olan zaten istikrar. Peki. Tekrar etmesidir. Evet. Yani bir kere senden alışveriş yapıp bir daha yapmazsa, evet, insanın kendisini sorgulaması, evet, gerekiyordur. Şimdi 5 yıl oldu değil mi senin bu markayı, evet, kuralı? Ya bundan 5 yıl önce Dilayda'ya tek bir şey söyleseydin ne derdin?
1: Açıkçası her şeyden önce sosyal medyada ya da sayfa açmak, ya her şey profesyonel bir şekilde ilerlemenin daha doğru olduğunu söylerdim. Yani yine tabii ki de herkes yani bir şekilde başlayabilir ama hani ben hiç mesela Instagram sayfam çalınır ya da işte şöyle olur böyle olur diye bir sayfa açmamıştım. Yani kendi şahsi mail adresimle, kendi böyle basit parolalarla bir Instagram sayfası açmıştım. Profesyonellik ve yani her ne olursa olsun bir tık kurumsallık çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşımızda bir gerçekten bir tüketici profili var ve satıcı profili çok önemli. Ve ben yani yavaş yavaş yavaş da olsa artık bir şekilde hak ettiğim ya da hayalini kurduğum yerlere geldiğimi düşünüyorum. Ama çok emek verdim gerçekten. Her şeyden önce yani mutlu olmak gerekiyor. Hani ya da stres yaptığımız, sıkıntıya düştüğümüz kısımları bir şekilde yani azaltmak gerekiyor. Hani ben çok çünkü stresli, hala öyleyim aslında. Hani en ufak bir problemde büyük sorunlar yaratabiliyorum. Çünkü birçok aşamayı kendim hallettiğim için şimdi çok rahat hissediyorum tabii kendimi. Çünkü yani çalışma arkadaşlarım var, her şeyi yapan birisi var. Hani yine mutluyum gerçekten. Ama bunca zaman nasıl yapmışım bilmiyorum.
0: Allah yardım etmiş.
1: Evet, evet, gerçekten.
0: Yani bir de işini severek yapmaktan da kaynaklanıyor. Kesinlikle. Aslında bir de bildiğin bir iş. Yani sıfırdan başlamadın. Sen zaten topraktan geldiğin için bildiğin bir şeyi pazarladın. Kendi yediğini, kendin ürettiğin kaliteyi pazarladığın için biraz da samimiyet var çünkü. Evet, evet, belki çok profesyonel başlasaydın çok samimi olmayabilirdin. Evet. Ama kendi çabalarınla, kendi aklınla, kendi fikrinle yaptığın her şeyde bence başarılı olunur diye düşünüyorum. Şimdi yani Gurme Enginar'ın hikayesini izleyen bir genç, ya ben de başlamak istiyorum dese ne dersin ona?
1: Kesinlikle bu işi yapmak isteyen ya da herhangi bir ürün yetiştirip pazarlamak isteyenler sosyal medyanın tüm faydalarını, yani tüm imkanlarını kullanmalarını isterim. Dediğim gibi bir ürünü pazarlamak çok önemli. Herkes yetiştirebilir, üretebilir ama hani pazarlamak çok önemli. Tabii gerekli eğitimleri ya da bu işi yapanlarla çalışabilirler ama her şey bir şekilde insanın kendinde bitiyor. Çünkü hiç kimse sizin işinizi sizin gibi pazarlayamaz ya da reklam da çok önemli. Hani gerçekten ben bu işe girdiğimden beri çok fazla bir reklam, yani sosyal medya, Google üzerinden, Facebook, Meta üzerinden reklamlar veriyorum. Reklam da çok önemli. Yani ben bugüne kadar kazandığımı bir şekilde sermayeye dönüştürdüm ve kendi çalışanlarım ve benim de iş için olan bütün kolaylıkları, imkanları sağlamaya çalıştım. Tabii ki de her şey bir anda gökten zembille inmiyor, yavaş yavaş. Yani benim bu işe ilk girdiğimde ilk 2 yıl web sitem de yoktu. Instagram'dan, WhatsApp üzerinden böyle zar zor gece gündüz uykusuz kalarak sipariş alıyordum. Sonra web sitemi kurdum ve tabii bu aşamada çok yorucuydu ama en güzeli, en iyisi olsun diye uğraştım. Yani ama web sitemi kurduktan sonra dedim ki keşke bugüne kadar kursaydım. Bunun üstüne düşseydim. Yani web sitesi çok önemli. Yani internetten alışveriş yapanlar için ayrı bir güvenilirlik sağlıyor tabii ki de. Hani insanlar girip tık tık tık siparişini veriyor, ödemesini yapıyor. Yani biliyorsunuz kurumsal hayatta herkes bilgisayarda hemen internetten siparişini veriyor. Yani bu işi kurmak isteyenler kendilerine güzel bir marka oluştursunlar. Elindeki ürünü pazarlamaya dair çok fotoğraflar, videolar, konuşmalar. Yani sırf samimi bir konuşmalarla, yani hani öyle profesyonel çekimler olmasına gerek yok. Başlayıp bir markasını kurup patentini muhakkak alsınlar. Yine dediğim gibi maillerini, şifrelerini, her şeylerine çok dikkat etsinler. Ardından da bir web sitesi oluştursunlar. Gerçekten çok kolay olacak o. Yani hani o siteye ürünlerini yükledikten sonra bir şekilde Allah yardım ediyor zaten. Yani her kör satıcının bir kör alıcısı vardır hesabı. Yani bir an önce başlasınlar ama.
0: Şimdi Enginar'ın faydalarını da aslında sormak istiyorum ama bir tık biliyoruz. Yine de hani mesela yanlış anlamasın izleyicilerim. Tabii ki herkes doktoruna başvursun ama birçok şey iyi geldiği söyleniyor Enginar'ın.
1: Evet. Yani kesinlikle, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi benim müşterilerim talep doğrusunda işte doktorum enginar yememi, enginar suyu tüketmemi, enginar sirkesi, enginar yaprağı. Hani hep bir doktorun vasıtasıyla bana gelen çok kişi var. Ve dediğim gibi bu kişiler genelde karaciğer yağlanmasından şikayetçi olduklarını, karaciğer değerlerinin yüksek olduğundan bahsederek, yani biliyorsunuz karaciğerde yani ikinci beyin mi diyeyim, öyle vücut için çok önemli bir organımız ve en birinci yardımcısı enginar olarak biliniyor. Doğal olarak tabii doktorlarımızın da tavsiyesiyle birçok tüketici bize ulaşıyor ve bir hafta bile enginar tüketenlerin değerlerinde ciddi düşüşler olduğuna yönelik biz geri bildirimler alıyoruz. Hani bu, ve hemen tekrar yenilerini alıyorlar. İşte bana çok iyi geldi. Hani ya da eşine dostuna söylüyor. Hani yine aynı rahatsız. Çünkü biliyorsunuz artık biz ilaça bağımlı yaşayan bir kesimde olduğu için mecburen çok ilaçlar tüketiliyor. Ya da sigara vesaire, bu alkol gibi tüketenler mesela sağlıksız da beslenmeseler bile bunların da etkileriyle illaki bir enginara ihtiyaç duyuyorlar. Yani doktorların da tavsiyesiyle birçok kişi bize enginar almak için ulaşıyor.
0: Peki son olarak böyle yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. İzleyicilerimize söylemek istediklerin ya da tavsiyelerin var mı?
1: Şu an enginarın tam zamanı.
0: Tam zamanı.
1: Aydın enginarının tam zamanı. Gerçekten herkesin, yani doktor tavsiyesi de olmadan, yani en az haftada bir kere iki kere enginar tüketmesini öneririm. Bir enginar tüketen kişi olarak söylüyorum bunu. Yani ben düzenli olarak enginar tüketiyorum ve gerçekten hem çok mutluyum, hem çok yani kendimi dinç hissediyorum. Yani faydaları dediğim gibi saymakla bitmez. Ama tam mevsimde mevsimsel beslenirsek ilaca ihtiyacımız kalmaz diye düşünüyorum. Onun dışında yine Aydın'ımıza gelip yolu düşen herkesin köyümüze uğrayacağını görerek, evet, Gölhisar köyüne gelip görerek enginarlara ulaşacağız.
0: Çok güzel bir köy bu arada Gölhisar.
1: Evet.
0: İnanılmaz güzel bir köy.
1: Onun dışında yani iyi ki buradayım.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size. Evet değerli izleyenler, bugün Uzmanına Sor programında doğallığın, emeğin ve girişimciliğin nasıl güçlü bir markaya dönüştürebileceğini konuştuk. Gurme Enginar'ın kurucusu Dilayda Bilge bizlerle beraberdi. Başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın.

gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.

Sete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz.

0: Bunlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Ja, vlaarlijk. Het is gewoon een generateur soms, hè. Als je iets in me gooit, weet ik niet. Ben bunu riyedik bir camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını da atıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidirler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, ben şiir sucuktan gelip yiyip, ondan sonra benim başımı derde oturursun. Değil mi? Tebelloş olup durursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni iki çok da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyersen, sakın ol ev gelme. Sakın gelme, içeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör, tamam mı? Gel oldu gavurla yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite.
8: Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden yiyor da haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen parıksın. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlıyor sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı Türkleri. Sülker Sülker'de oturur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Hadi otur, otur, hadi. Otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayır işine.
4: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkek.

Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi, daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 900

yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

0: Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
3: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
4: Biliyorsun değil mi?
0: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 900

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım romorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı romorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

TV'den Kuş Bakışı programında tekrar beraberiz. Değerli izleyenlerim, bu hafta güncel konuları esas alan bazı hususların perde arkası ve içeriğiyle alakalı bazı konuları değerlendirmesi ve analizini yapmak istiyorum. Bunların bir sosyolojik yapısını bir açmak istiyorum. Ancak bugün haberlerde öğrendiğim bir hususla konuya başlayayım. Pazar günü, pazar ayininde Edirne'de Bulgar Kilisesi'nde bir hadise yaşandı. Belki de basından veya sosyal medyadan bunu takip etmiş olabilirsiniz. Bulgar Kilisesi, yani Edirne'de yaşayan Bulgar vatandaşlarımız var. Orada da kiliseleri var, Bulgar Kilisesi. Orada pazar ayini için Patrikhane herhalde, oraya bir Yunan veya da Rum neyse bir papaz gönderiyor. Fakat papaz ibadeti Rumca yapıyor. Bunun üzerine kilisenin yöneticisi, yani oradaki vakıf başkanı diyor ki, sen Yunanca bilmeyen bu cemaate nasıl olur da Yunanca, Rumca ibadet yaparsın diye aralarında sürtüşme çıkıyor. Onun üzerine işte o da illa ısrar ediyor Rumca ibadet yapacağız diye. Ediyor bunlar anlamıyor, Bulgarlar, buradaki Bulgar danışı anlamıyor efendim. Zannederim onların birçoğu sınırı geçerekten Bulgaristan'dan gelmiş olan, hani günübirlik ziyaretçiler de olmuş olabilir, yani bilemiyorum o kadarını. Ve kilisenin sorumlusu, vakıf başkanı olan efendim Türk vatandaşı kendisi diyor ki, ben diyorum şu anda diyor kiliseyi kapatıyorum. Bu kilisede Bulgarca ibadet yapılıncaya kadar kilisede vaiz vermek ve ibadet yapmak yasaklıyorum, kapatıyorum. Ha, gelin mum falan dikebilirsiniz, bireysel olarak ibadetinizi yapabilirsiniz, duanızı yapabilirsiniz diyor. Ve kiliseyi o şekilde Yunan kökenli veyahut da Rum, bilmiyorum bizim şeyine, Patrikhane'nin mi yoksa Yunanistan'dan mı geliyor ibadet için bilmiyorum. Ve yasak ediyor kiliseyi. Şimdi bu çok önemli bir konu. Neden çok önemli bir konu? Yunanlılar Ortodoks dünyasında dini asimilasyon ve yönetsel olaraktan kullanmışlardır. Evet. Nitekim Moskova Kilisesi ile Fener Patrikhane arasındaki çekişmenin sebebi hakimiyet meselesidir. Abdülhamit zamanında bu çekişmeyi fırsat bilerekten Bulgaristan, yani Bulgar kilisesini Patrikhane'den, Yunan, yani Rum Patrikhanesinden ayırıp ayrı bir müstakil patrik haline getirdi. Ve Haliç kenarına da çok kısa bir sürede çelik konstrüksiyonunda bir kilise yaptırdı. Sırf Patrikhane'nin hemen 500 metre yakınında. Böylelikle Bulgar ve Yunan kiliselerin bağımsızlığını ortaya koydu. Daha sonra da zaten bunun için anlattım. Bu aşağı yukarı 150 sene önce olmuş olan bir hadise. Ama bundan 7-8 sene önce Rum, yani bizim Rum Patrikhanesi Patrik Ukrayna'ya müstakil patriklik, kilise olma yetkisini verdi. Ruslar buna itiraz etti. Yani Ortodoks aleminde bu şey efendim kavga devam ediyor. Nitekim dün Edirne'de olan hadisede bu olayların, yani tarihi kökenleri olan bu ayrışmanın da son bir tezahürüdür. Yani Ortodoksluk zaten özel itibariyle kendi dilinde ibadet etmeyi esas alıyor. Yani ilk çıkışta Latince'ye karşı bir itirazdı. Bir milli kilise olsun hesabı yapıyorlardı. Daha sonra da bu diğer Ortodoks kiliselerde de kendi öz dillerinde ibadet etme şekline büründü. İşte Bulgarların da itirazı bu oldu. Ve bu nedenle de efendim
Dünkü hadisenin temelinde bu. Nitekim bizim Gagauzya'daki Türk kardeşlerimiz, soydaşlarımız da kendi kiliselerinde, onlar da Ortodoks olduğu için Türkçe ibadet ediyorlar. Türkçe ibadet ediyorlar. Hatta ben onların bir Paskalya töreninde orada olduğum sırada onların kilisede ibadetlerini takip etmiştim. Hep ne söyleniyorsa hepsini çok güzel anladım. Ondan sonra hatta sonra çıkınca da bir arkadaş, ya dedim ben camiye gidiyorum yarısını anlamıyorum ama kiliseye gittim hepsini anlıyorum diye de böyle bir anekdotta espri yapmıştım. Şimdi dolayısıyla bu dünkü Edirne'de yaşanan olaylar kökleri tarihe dayanan ama günümüzü de yansıyan bir bakışın, bir algının neticesi olmuştu. Bunu çok yani önemli gördüğüm için Yunanlıların veya Rumların Ortodoks'u nasıl bir asimilasyon, sömürge, yönetme tarzı, siyasi bir tarzı olarak gösterme açısından anlattım. Zaten ekümeneklik meselesi de buna hitap ediyor. Bu hedefe gidiyor. O bakımdan dünkü Edirne Bulgar Kilisesi'ndeki bu hadise çok ibret verici bir hadisedir. Bunu böylelikle anlatmış oldum. Yani bir hatırlatmış oldum. Şimdi buna bağlı olarak da bir bu Hıdrellez kutlamaları oldu. Daha önce de bir kısaca bahsetmiştim bunu. Hıdrellez pagan devirlerinden kalan, yani İbrahim dininden yani tek tanrılı tevhid dininden çok önceleri olarak bir inanç sistemi. Bu inanç sistemi coğrafyanın yapısına göre bir tabiatın uyanışı, baharın uyanışını tekabül eder. Bunu da şu şekilde bir sosyalleştirilmişler o zamankiler. Demişler ki işte kara dünyasında yardım edenlere Hızır, denizde yardım dileyenlere de efendim İlyasa yardım eder. Yani böyle bir inanışları var bu pagan çok tanrılı din anlayışının olduğu devirlerde. Sonra işte bunların senede bir gün buluştukları gün olarak kabul ettikleri, yani baharın geldiği, kışın bittiği zamana da Hıdır Elyasa, yani Hıdır İlyasa, Hızır ve İlyas'ın buluştuğu manasında. Çünkü daha önceki çağlarda dört mevsim anlayışı yoktu. Yaz ve kış. Efendim yazın başlangıcı işte bu Mayıs aylarının başı coğrafyaya göre. Kışın efendim başlangıcı da Eylül'ün sonlarına kabul edilir. Yani dört mevsim değil, iki mevsim vardı. Onun için yaz bereket, bolluk simgesi olaraktan bu günü genellikle 6 Mayıs'a denk getiriyorlar. Ama biz Türkler de ise bu bahar bayramı kutlama işi 21 Mart'tadır. Yani bizim Nevroz, yeni yılın başlaması. O da demek ki o coğrafyaya daha erken bahar gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu şey işinin efendim Hıdrellez meselesinin biraz daha efendim Hazar Denizi'nden batıya doğru Balkanlar'da veyahut da o coğrafyalarda olduğunu burada anlıyoruz. Yani daha doğuda böyle yok, onun yerine ne kullanılıyor? Efendim Nevroz kullanılıyor. Nitekim bugün en çok Balkanlar'da kullanılıyor. Mesela bu Türk coğrafyasında bizim Balkanlar'da Hederellaz, Hidrellez gibi konuşmalar. Ama bunu daha sonra Hristiyanlık dini yayılınca bunu şeyin içine sokmuşlar. Efendim Hristiyanlığın içine girmiş bu adet. Yani bu orada bir kültüre dönüşmüş. Hayır, yardım konusunda efendim onlardan yardım dileme konusu var. Halbuki daha sonra İslamiyet geldiği zaman biz ne diyeceğiz? İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Sadece Allah'tan Allah'a güvenir ve sadece Allah'tan yardım bekleriz diyeceğiz. Yani başka ruhani varlıklardan veya kişilerden, peygamberlerden vesaireden yardım dilemenin haktan olmadığını bu Fatiha suresindeki bu ayetten anlıyoruz.
O nedenle bu Hristiyanlığa bu girmiş. İslamiyet'te bunu bir şekilde demiş, şey yapmayın efendim, sadece Allah'tan yardım bekleyin. Bu sosyal özellik itibariyle Hıdır Ellez kilisede bir ibadet şekline dönüşmüş. Hani ne olmuş kilisede ibadet şekline dönüştüğü zaman da olacak olan alan şuydur. Ne olmuş? Efendim o gece mesela 5'e 6'ya bağlayan gece kilisede ibadet yapıyorlar sabah, gece geç saatlere kadar sabah falan. İşte ondan sonra da oruç başlıyor falan. Yani böyle bir anlayış var. Ha bunu bizimle ilgisi ne diyeceksiniz? Bizim coğrafyamızda da bu Ortodoksların kutladığı daha ziyade şey bizde de alışılmış. Değil mi? Genellikle Batı Anadolu Trakya bölgesinde olan bir hadisedir. Hıdır Ellez diye. Çünkü daha önceleri yani erken cumhuriyet olsun, Osmanlı'nın son zamanlarında bu coğrafyada yoktu. Nevroz kutlaması yoktu. O daha ziyade doğu taraflarında, Orta Asya'da kullanıldı. Burada Hıdır Ellez kullanılıyor onun yerine. Orada Ortodoksların nüfusunun yoğunluğu olması meselesiyle olmuştur. Ve artık bu Türkiye'de de yani eskiden bizim çocukluğumuzda yapılıyordu böyle, işte okuldan kırlara götürüyorlardı falan, ama artık günümüzde yoktu. Şimdi bu meseleyi belki hatırlayacaksınız, Tatava şenlikleri olarak geçmiş. Yani Hıdır Ellez'den ziyade Tatava dediğimiz nedir? İstanbul'un Kurtuluş semtinin eski adı. Burada büyük bir festivaller yapılıyor. Her taraftan toplanılıyor. Böyle, ama Rum nüfus göç edip de azalınca bu etkinliğini kaybetmiş. Dolayısıyla bu geleneği sürdürme işi efendim çok az bir kısımda kalmış. Tamam mı? Hani nasıl kalmış? Zaten Kurtuluş'un yan tarafı, yani alt tarafı, yani iç içe geçmiş olan Kasımpaşa'nın üst tarafı İstanbul'un en yoğun bizim Roman vatandaşlarının yaşadığı bir yerdir. Onlar bunları bir müddet devam ettirmişler. Daha sonra Edirne'deki Romanlar bu işi devam etmişler. Sonra bu olmuş sanki Romanların efendim kalkıp da bir bayramı, festivali bir havasına girmiş. Halbuki alakası yok. Tamamen. Ha onlar bunu işi sürdürmüşler veyahut da devam ettirmişler. Bunda bir sıkıntı yok. Bir kültürel olarak bir sebep yok. Ama Hıdır Ellez dediğimiz kutlamada Romanlara ait kültürel bir etkinlik değildir. O kilisenin içine girmiş, pagan adetidir ve daha sonra da işte burada kalmıştır. Benim söylediğim konu buydu ki bizim bunu nereden söyledim? İşte Edirne'de kakava şenlikleri adı altında yapılıyor. Herkes toplanıyor, merak ediyor, eğleniyorlar, ediyorlar. Çünkü yapılan ritüelin içinde bu Hristiyan Ortodoksların yaptığı bütün ögeleri taşıyor. Yani onu kesinlikle söylememde fayda var. Yani karmaşık, sentezik bir şey. Şimdi bunu kalkıp da sadece Romanlara ait bir özellikmiş gibi sunmaya ben karşıyım. Çünkü neden? O zaman bir etnisize hadisesini canlandırma noktasına getiriyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. İşte bir örnek, Nazilli Belediyesi getirdi. Efendim Romanlara ben söz verdim, kakava şenliği yapacağım dedim diyor belediye başkanı. Ve bir festival falan yapıyor. Ya sen Romanlara neye söz veriyorsun ya? Sen Hıdır Ellez yapacaksın. Bütün halkla beraber yap, Roman vatandaşları da gelsin. Sonra bu Romanlık nedir? Çingenelik nedir? Bu meseleyi bir açalım isterseniz. Şimdi ben özellikle tabii ırkçılığa, bölücülüğe, ötekileştirme şiddetle karşı olan, bu konuda yüzlerce yazı, makale yazmış bir kişi olarak söylüyorum. Ayrıca da böyle bir ayrımı da milli birliğimize, devletimize karşı çok ciddi bir haksızlık ve efendim tehdit, bir sıkıntı olarak gördüğümü de ifade edeyim işin başında. Şimdi bu Roman dediğimiz şey, vatandaşlar, insanlar Keşmir bölgesi, Hindistan'ın kuzeydoğusunda bir katliama, bir iç kargaşalan mal olunca batıya doğru göçüyorlar. Ne zaman oluyor bu iş? Aşağı yukarı 9. bir, yani Selçuklu zamanında oluyor. Dolayısıyla oradaki o kargaşalıktan dolayı İslam devletinin adaletine sığınıyorlar ve peyderbir, payda 100 sene arayla, 50 sene arayla göçüyorlar ve gidebildikleri yere kadar gidiyorlar. Yani bu insanların kendilerine göre bir inanış sistemleri, kendilerine göre bir dilleri var, adetleri, gelenekleri var ve Türk coğrafyası içinde de
Bunlar hayatlarını bugüne kadar 1000 senedir sürdürüyorlar. Yani hiç kimse bunlara sen şusun busun dememiş. Hep himaye etmiş, belli işler vermiş. Yani Selçuklular zamanında öyle olmuş. Balkanlara geçmişler. Balkanlar Osmanlı zamanındayken rahat etmişler. Balkanlar koptuktan sonra Osmanlı'dan, yani Türk Cumhuriyet kurulduktan sonra o bölgede, oralarda hayatiyetlerini devam etmişler. Yani bulundukları toplumla entegre oluyorlar. Herhangi bir siyasal talep, çatışma, terör, şey yok. Kendi hayatlarını efendim devam ettiriyorlar. Genellikle işte kendilerine göre bir takım mesleklerde ileri gidiyorlar. Bizim Türkiye'ye de baktığımız zaman bunlara çeşitli, bulundukları coğrafyaya göre çeşitli isimler veriyor. Şimdi mesela bizim Doğu Anadolu'da bu tür şeylere mesela Azerbaycan'da Karacı diyorlar, Karacı, Poşa efendim gibi ifadeler kullanıyorlar bunlar için. Ve hani hem dini yönden hem de şey yönden bulundukları toplum neyse ona uyuyorlar. Mesela Türkiye'deki vatandaşlarım çoğu da Sunni'dir. Şimdi bu yapı içerisinde bizim Roman vatandaşlara daha önceleri Çingene denirdi. Daha sonra 1970'li yıllarda bunlar bir kongre yaptılar. Orada bütün şeylerde Roman denilmesini karar aldılar. Hani bir kendilerine ne söylüyorlarsa onu kabul edip söylemek lazım. Ha, bize Roman deyin diyorlar, o zaman biz de Roman diyeceğiz. Ama kendi aralarında bunlar da üçe falan ayırıyorlarmış. Yani biz de o şeyden bildiğimiz. Mesela doğuda olanlar, güneydoğuda olanlar, efendim kuzeyde olanlar da kendi aralarında bir aşiret var. Mesela kuzeyde olanlara Lom deniyor. Doğuda, güneydoğuda olanlara Dom deniyor. Efendim batıda, yani Balkanlar, Ege bölgesi onlar Rom deniyor. Esasında Roman kelimesi de erkek, insan, yiğit, yani evin erkeği manasında kullandığı için Roman kelimesi oradan türetilmiş, yani erkek manasında. Sosyal yapılanmasını incelediğimiz zaman, ben seneler önce doktora tezim çalışırken, etnitizeyi çalışırken o zamanları çalışmıştım bu konuyu da, oradan aklımda kalanları ifade ediyorum. Yani o bakımdan bulundukları toplumu entegre eden barışçıl, çalışkan, gayretli insanlardır. Kültürel yapıda bazı uyumsuzlukları oluyor. Biraz okuma konusunda, cahillik konusunda, tahsil konusunda yani yüksek seviyede olmadığını söyleyebiliriz. Ama kabiliyet, yetenek derseniz son derece, yani müzik, dans gibi efendim böyle bir takım işte el sanatları, efendim ayakkabıcılıkta, efendim özellikle sepettir, şudur, kalaycılık gibi bir takım meslekler bunların insarındaydı. O nedenle yani toplumda çok yararlı, çok şeyleri vardır. Yani mesela Osmanlı'daki cellatların hepsi de gene bu Roma vatandaşlarındandır. Yani böyle bir özellikleri de var onların. Dolayısıyla bulundukları topluma uyum gösteren, sorun yaratmayan bir insan topluluğudur bu Romanlar. Onun için kendi aralarında diyorlar ki ya biz şehirli olduğumuz için bize Roman diyeceksiniz. Göçebe olanlar var. Şimdi artık kalmadı herhalde pek. Onlara da Çingene diyeceksiniz. Nitekim bu Çingene kelimesi Avrupa'da çok kullanılıyor. Çigan kelimesi mesela. Zingaro. Hepsi bu kelimeden türemiştir. Bunları şimdi mesela bir de Mısır'dan geldiğini söylüyorlar ama Mısır'dan geldiği tezini bazı antropolog ve sosyologlar karşı çıkıyorlar. Mısır'a da diyor Hindistan'dan geldi. İşte bunlar Koptların aslı da, Kopt var ya Mısır'da yaşayan Hristiyan Ortodokslar. Bunlar aslı da diyor işte bu Hindistan'dan gelen Kıptilerdir diyorlar. Onun için, ama bunu, burası tartışmalı bir konu. Nitekim İngilizler de bunlara Cipsi diyorlar. Kıpti'den gelme türetilmiş şeklinde. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz. Efendim bizim halkı milletimizin içinde, devletimiz içinde bir renktir. Şimdi bunlar da tabii ki kendi kültürlerine göre, ta Osmanlı'dan beri gelen bu
pagan adetine göre de kendileri müzik, eğlenceyi seven insanlar. İşte burada 6 Mayıs'ta efendim bu işlevi yapıyorlar. Şimdi sen bir kocaman bir kültü getiriyorsun, ufak bir azınlık demeyeyim de bir etnik gruba mal ediyorsun. Bu yanlış. Ben buna karşıyım. Sonra bu etnitize kültürünü şey yapmanın, kabartmanın bir anlamı yok. Bunu bütün topluma yayalım. Onlar da işin bir parçası, bir rengi olurlar. Yoksa Hıdır Ellezi sadece efendim bizim romanların bayramıymış, festivaliymiş gibi yapmak yanlıştır. Bu yanlıştan dönülmelidir. Tıpkı ne oldu? Bir zamanlar efendim Nevroz'u PKK ve sevicileri bizim bayramımızdır, şudur budur, işte demirci dokok falan filan diyorlardı. Sonra gördüler ki Orta Asya'da devlet töreniyle kutlanıyor resmi. O zaman bundan vazgeçtiler. Yani bir şeyi indirgemek lazım. Sen o işe katılabilirsin. Tamam, yapabilirsin. Ama sahiplenemezsin. Şimdi mesela yılbaşı kutlamaları yapılıyor mesela, değil mi? Batı'da ede. Bizde yılbaşı nedir? Efendim Mesih İsa'nın gökten geleceğine inanılan veyahut işte doğum günü olduğu inanılan bir takım tevatürler var. Biz de yılbaşını yeni yıl takvim yılı da kutluyoruz. Ama onların şeyine efendim icabet etmiyoruz. Bir farklı bir uygulama yapıyoruz. Ama bizi indirgemiyoruz. Yani bu tür kalıcı olan ritüellere dikkat etmek lazım. Arkasında siyasal ve sosyolojik kalıntılar, toksitler meydana getirmemesi için. İşte bu şeyde nitekim bizim kiliselerde o gün 5. günün akşamına kadar efendim tören yapılıyor kiliselerde, ayin yapılıyor. Buna da herkes katılıyor, ediyor. İşte sabahleyin kalkıp işte papaz yahnisi yiyorlar efendim, o ayrı, Hristiyanlıkla alakalı bir gelenek o da. Yani o bakımdan yani bunu tekrar Edirne lafı açınca tekrar bunu üzerine durmak istedim. Şimdi mesela toplum öyle bir yanlış algılayabiliyor ki mesela Horasan kökenli bizim toplumumuzun önemli bir rengini taşıyan aptal, aptalan takımı var. Aptalan Rumi denilen. Bunları Çingeneler veya efendim bu romanlarla karıştırıyorlar. Hiç alakası yok. Tamamen yanlış. Bu bir felakettir yani bunu karşılaştırmak. Çünkü neden? Bizim Aptalan Türkleri Horasan'dan gelmiştir. Genellikle Alevi ve Bektaşi'dir. Tamam mı? Yani bu kesin. Ayrı bir dilleri yoktur. Türkçe konuşurlar. Yani köken itibarıyla. Yani gelenek, görenek, her şeyi efendim, tamamen Horasan Türkmenleridir. Ama romanlar öyle değil ki. Onların kendi aralarında bir lisanları var. Aptalan eski Horasan'ın Pehlevi, Çağatayca dilinden gelen bazı kelimeler vardır. Değil mi? O nedenle bunu karıştırmamak lazım. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bunu yapanlar maksatlı, kasıtlı yapıyorlardır. Sakın ha. Çünkü neden? Aptalanlar yani aptal. Osmanlı Aptalan-ı Rumi diye geçer. Aptalan-ı Bacıyan. Çok isimleri vardır Osmanlı'da. Onun için bugünkü bizim efendim özellikle Kırşehir, Orta Anadolu'da yoğun olarak yaşayan efendim, Aptalan Türklerine karşı böyle bir haksızlık yüklemek olmaz. Çünkü onların hiçbir tanesi ne Hristiyandır ne de bir başka bir dindendir. Bektaşi olmuş. Ta Horasan'daki Hacı Bektaş Veli zamanından beri gelen efendim bu milletin asil ve öz evlatlarıdır. Bizim romanlarda Türk milletine tabi olmuş, entegre olmuş, kederde, kıvançta, efendim tasada beraber hareket etmiş olan, artık Türkleşmiş olan efendim bir kardeşlerimizdir. Onun için bu tür şeyleri ayrılık veyahut da efendim Sorozcuların efendim emperyalistlerin, küreselcilerin aklına uyup da bunlara siz Türk değilsiniz, Cumhurbaşkanı farklısınız gibi ayrım yapıp etnik bir pozisyona döndürmeye çalışmak bu memlekete yapılan en büyük kötülüktür. İşte
İşte onlara dernek kurduruyorlar, bilmem federasyon bir şeyler yaptırıyorlar. Bunların hepsinin ucunun batıya dayandığını, batıdan yapıldığını, oradan desteklendiğini biz biliyoruz. Ama bizim Roma vatandaşlarımız bu oyuna gelmediler ve gelmeyeceklerine inanıyorum. Sadece Türk milletinin bağrında alınlara emanet olarak yaşayan çok sevimli, sempatik, çalışkan insanlarımızdır. Halkımız da o göze bakıyor. Anlatabildim mi? O bakımdan bunu sadece işte siz ayrısınız, sizin de ayrı bir bayramınız var, festivaliniz var, alın Hıdrellez sizin olsun diyen zihniyeti de ben buradan kınıyorum, körlüyorum. Yanlış yapıyorsunuz, yapmayın. Hele devlet makamlarında oturanlara özellikle söylüyorum. Şimdi hani bu ya geçen haftanın veya bu hafta sonunun geçen bir olay olduğu için sıcak sıcağına bunu anlatmakta fayda görmüştüm. O nedenle bu konuya değindim. Şimdi bir önemli bir konu daha var. Halkımızın hepimizi ilgilendiren bir konu var. Bu ay emlak vergilerinin birinci taksidini ödeme ayı. Şimdi enflasyonun kaynaklarını konuştururken ben hep daima programlarımda, sohbetlerimde söyledim. Eğer bu işin %50'si yapısal özelliklerden dolayı kamunun sebebiyle bu iş yükseliyor dediğim zaman bunları delillendirmiştim o tarihte. Şimdi bu deliller böyle katlanaraktan devam ediyor. Şimdi hem enflasyonu düşürme gayreti olduğunu söylüyorlar. Kim söylüyor bunu? İşte yönetenler ve hem de bilakis enflasyonu körükleyen faaliyetler kendilerinden geliyor. Şimdi emlak vergileri de bunlardan bir tanesi. Şimdi işçilerimize maaş yetiştiremiyoruz, borcumuz var deyip vatandaşın sırtına boyuna fahiş vergiler koyuyorlar. Bunların başında da efendim emlak vergisi geliyor. Bu belediyeler zaten ben eskiden beri söylemiştim. Bu haliyle bu memleketin başına dert olmuş bir toksit yapıya bürünmüştür. Nitekim işte her gün yeni yeni bulgularla, delillerle bunların ne haltlar yediklerini, ki neler neler var da daha bulunabilenleri görüyorsunuz. Bizi kimler idare ediyormuş ya demeyecek misiniz, demiyor musunuz? Hani dizinizi döversiniz, nedir bu, biz bunları mı eline düştük? Ben öyle diyorum yani. Biz kimin eline düşmüşüz ya? Bizi kimler teslim almış? Vatandaşını soyan, soyguncu bir yapı. Ha bunu müsaade eden yasaların, kanunların da boşluklarından veya kötüye kullanılmasından da devam ettiğini bilmemiz lazım. Ha bunu düzeltecek olan iktidardır. Bu yasaları bir an önce düzeltecekler ki bu efendim haydutluğa dönüşen veyahut da despotluğa dönüşen bu tür yerel yönetim tarzlarından kurtulsun bu memleket. İşte söylüyorum, kurumsal yapıları itibariyle çökmüş. Şimdi örnek vereceğim, bir tane Beşiktaş'tan bir avukat arkadaş bana anlatmıştık geçen günü. Onu anlatayım. Şimdi geçen sene Beşiktaş'ta emlak vergilerine %300, %400 artırmışlar. Vatandaş da tabii birçoğu dava açmış. Bizim vatandaşımız da, bana anlatan da dedi ki biz de dava açtık, davayı kazandık dedi. Tamam mı? Davayı kazandık ama benim avukatlık ücretimi ödemek için belediyeye müracaat ettim. Dediler ki bizim paramız yok, borcumuz var. Yani o zaman gayrimenkul gösterin, haciz koyalım. Belediyemizin, yani Beşiktaş Belediye'nin üzerine kayıtlı bir tane vergi şeyi gayrimenkul yokmuş. Buyurun. Bakın. Peki o zaman icraya, gelirlerine icraya için bir müracaat ettim diyor avukat. Diyor ki en aşağıda 4-5 sayfa diyor liste var diyor, sırada bekleyen diyor. Yani belediyenin geliri olacak da alacağını alacak. Şimdi bakın şöyle bir şey düşünün. Bir şahıs, vatandaş. Hep oluyor ya, bu görüyoruz şekilde. Bütün milleti şey yapmış, dolandırmış. Ya işte paramızı öde, şu bu dediği zaman benim üzerimde kayıtlı gayrimenkul yok, ödeyecek durumum yok. Allah bana, ben size vereceğim hikayesine dönüşmüş. Böyle bir vatandaşa olsa ne yaparlar bilmiyorum.
olacağını. Şimdi seni idare eden bir belediye, hem de kalkıp da bu Anadolu'nun küçük bir kasaba belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ya. Üzerinde gayrimenkul yok, borç kırtlağa kadar efendim. Ondan sonra da vatandaşa efendim vergi olaraktan haksız bir şekilde uygulama yapmış. Bunun üzerine iktidar, hükümet dedi ki emlak vergileri %200'ün üstüne zam yapılamaz diye. Bu sefer bütün belediyeler sanki %200 sınırını aşma diyen kanuna göre %200 zam yapacaksın diye bu sefer hepsi de %200 zam yapıyorlar. Şimdi soru şu, hani enflasyon %35, %40'tı da siz ne oldu da gelir getirmeyen hiçbir şey evlere, mülklere kalkıp %200 zam yap, enflasyon kadar yapsanız zama. Hani bu soruya cevap versinler bakalım. Kamu yönetenleri, bürokratlar, bu soruma cevap verin. Hem diyorsunuz ki enflasyon kadar biz işçiye, memura efendim zam veriyoruz. Tamam, güzel, anladım. O zaman sen vergileri de enflasyon kadar arttırsana. Neden %200 veriyorsun? %200 mü verginin enflasyonun artış oranı? İşte görüyor musunuz? İnandırıcılık olmayınca, samimiyet olmayınca yönetenlerde. Onun için bürokrasinin bu yaptığı yanlışlardan ötürü devlete olan güven azalıyor. Devletine güvenmeyen vatandaş mutsuz olur. Devletine sahip çıkmaz. Onun için Allah korusun, bizim milli birliğe ihtiyacımız olduğu bir devirde bu tür sebeplerden ötürü vatandaşı küstürmemek lazım. Şimdi sen diyorsun ki ben işte işçiye, memura, asgari ücrete enflasyon oranında artış yapacağım. İyi, tamam, anladım, güzel. O zaman vergiyi de o kadar al ya. Sen %200 ne demek? %200'den fazla olamaz diyorsun. Ama bütün senin belediyelerin kalkmış hemen hemen benim 3-5 kişi konu. %200'ün üstünde alan da var, yapan da var. Yani ben biliyorum, tetkik ettim, yapan da var. Şimdi bunu ben hangi kelimeyle anlatayım? Hangi cümleyle kurayım da söyleyeyim? Yani zulüm desem bile hafif kalır. Hafif kalır. Ondan sonra sen SSK borcunu ödemiyorsun, bir takım efendim, işçilerin ikramiyelerini ödemiyorsun, ondan sonra kalkıyorsun, para konserler düzenliyorsun. Ya sen önce bir borcu ödesene ya, çalgıyla çengile ne işin var arkadaş? Kalkıp da bol keseden toplu sözleşmelerle efendim imzalar yapıyorsun. Sonra maaş ödeyemiyorum diye gel vatandaşın efendim tepesine bin, emlak vergisinden medet um. İşte ben onun için sistem olarak bu yapı bozulmuştur. Bir an önce efendim bu yapıdan kurtulmak, düzeltilmesi, ıslah edilmesi gerektiğini söylememin sebebi, delillendirmemin sebebi bu. İşte geçen sene yapılanlar, işte bu sene gene emlak vergisi verme zamanı geldi. Gene aynı problem. %200. O zaman enflasyon %200 ise efendim asgari ücret olsun, diğer emekli maaşları %200 artırın madem. Yani demek ki benim söylediğim doğru, ispatlıdır. Enflasyonun kaynağı kamudur. Ha, bunun ahlaklı psikolojik boyutu var. O da bunun arkasından, ateşin dumanı gibi arkasından geliyor. O nedenle bunu özellikle altını çizerekten, şu Mayıs ayında emlak vergilerinin olduğu için hepimizin derdi, herkesin derdi, bunu dikkat ediniz. Unutmayınız bu sözümü. Bürokrasi, yani özellikle yerel bürokrasi, belediye vatandaşının haksız olaraktan efendim uygulamalarıyla adeta bir zulüm noktasına dönüşmüş oldu. Açık, net. Bunun başka delile ihtiyacı var mı bilmiyorum. Ha, diğer konular ayrı. Ama şu, bugün için güncel olan şu. Kanun çıkmış, diyor ki efendim 200'e kadar diyor. Yani %200 yapacaksın demiyor. %20 de yapabilirsin, 30 da yapabilirsin. Ama sen üst sınırdan vergileri topluyorsun. Şimdi bunun ahlaki boyutu yok mu? Var. İşte bu anlattığım konu bu zaten. Anlatmak istediğim konu bu. Herhalde bu meselede belediyelerin veyahut da yerel bürokratların söyleyeceği bir cümle var mı bilemiyorum. Varsa çok memnun olurum ama ne söyleyeceksin? Söyleyecek bir şey mi var? Sözün bittiği yer.
Şimdi bir de gün tabii bu ara gündemimizde çok iyi işgal eden, herkesin de konuştuğu bir zeytin sahalarının lignit kömürlerine çıkarılması için işte açılması konusu var. Milas'ın o Akören, Akbelen ormanları denen bir bölgesi var. Ben oradan geçtim galiba, hatırlıyorum. Akbelen'de gayet güzel, o yatağın tarafında çamlık falan araziler var, zeytinlikler var. Çok seneler önce geçmiştim. Çok güzel yerlerdi. Şimdi orada tabii elektrik santralleri var. Bunun ham maddesi lignit. Oralardan çıkarmak için o civarlarda bir acele istimlak yapılmak kalktı. O İkizköy arazisi de direnişe geçti. Onların bir bayan muhtarları var. Onlar işte gelen bu görevlilere olsun, işte güvenlik kuvvetlerine karşı bir efendim direniş gibi yaptılar, hareket ettiler. O şeyin kızını da, muhtarın kızını da, Esra Işık kızımız da işte görevli memurun görevini yapmayı engellemek suçlamasıyla cezaevine kondu veya biz tabii bu da kamuoyunda ciddi bir şekilde tepki aldı. O nedenle şimdi vatandaş soruyor, lignit mi yoksa zeytin mi? Şimdi lignitçiler bir tarafta, zeytinciler bir tarafta diyeceğim ama lignitçi olan tarafta hiç kimse yok. Yani türbinler boş. Esasında herkes zeytinci. Şimdi zeytin deyince biraz zeytin üzerine konuşmak istiyorum. Neden diyeceksiniz? Şimdi zeytinin ana vatanı zaten bizim Anadolu coğrafyası. Yani işte belki de işte Lübnan'dan başlayan, Suriye'nin sahasından başlayıp bizim bugün Antep tarafından efendim Toroslar, oradan efendim Ege'ye, Adalar Denizi'nden yukarıya Çanakkale, Tekirdağ, o bölge, oradan sonra Yunanistan'ın Larisa bölgesine kadar işte adalar, o İtalya'nın o deniz, yani Akdeniz'in efendim denizinin efendim 100 kilometre derinliğine kadar, belki de 200, o yapıda olan coğrafyada yetişen bir muhteşem bir üründür. Şimdi zeytinin faydalarını anlatmak efendim malumu ilan olur. Onlardan hiç bahsetmeme gerek yok. Ama zeytin öyle bir nimet ki kurdu, kuşu, karıncası da hepsi de istifade ediyor. Zeytinin bir de her şeyinden istifade ediyorsunuz. Mesela bazı ürünler vardır, bitkiler vardır da sadece meyvasıdır veyahut da tohumudur. Ama zeytin öyle bir şey değil ya. Şimdi yaprağından çay yapıyorsun, muhteşem. Yani ben biraz da insülin direnci olan, şeker hastası olanlara özellikle tavsiye ediyorum. Akşamları bir bardak zeytin çayı 3-5 ay sonra çok ciddi bir şekilde rahatlık sağlatıyor. Yani iyileşme sağlatıyor. İkincisi zeytinin kendisi. Öyle bir ürün ki yani zeytini salamura yap, yani tatlandırdıktan sonra, acı suyu gittikten sonra olmazsa olmazımız, her evde, her bizim gün efendim tükettiğimiz bir üründür. O nedenle zeytinsiz olmuyor. Yani öyle bir nimet. Şimdi yağı söz yok, yani en iyi yağ kullanılacak. Yani esasında ben bazen takılıyorum arkadaşlara, işte zeytinyağı tüketenlerle tüketmeyenlerin arasındaki fark diye. Şimdi mesela bu zeytinyağı sıkılırken efendim pirina dediğimiz şey çıkıyor. O pirina bile efendim yakıt olarak kullanılıyor. Bazen işte bir kısmı da gübre de yapıyorlar ama esas yakıt olarak kullanılıyor. Zeytin ağacının odunu da çok kıymetli. Dolayısıyla yani hiçbir nesnesi yok ki insana faydası değmemiş olsun. O derecede bir nimet. Zaten birçok yani kitaplarda, kutsal kitaplarda kutsal bir meta olaraktan şey yapılıyor, görülüyor. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah delil olarak gösteriyor, örnek olarak gösteriyor. Efendim İncir suresinde. Şimdi dolayısıyla bu, biz de bir zeytin ülkesiyiz. Ama Anadolu'muz, bizim insanımız zeytini yeterince tüketmiyor. Zeytinyağını yeterince tüketmiyor.
zeytinyağını ne hikmetse biz şey yapamadık. Yani yaygınlaştıramadık. Yani bugün İtalya'da bütün yani zeytinyağı kullanmayan ev yoktur. Yunanistan'da öyle, İspanya'da öyle. Ama bizim bir Anadolu'yu geç Ankara'dan o tarafı pek zeytinyağlı arası iyi değil. Bir de tabii benim piyasada üçkağıtçılar var. Bitkisel yağ, zeytinyağı deyip içine çeşitli pamuk yağı falan koyup Anadolu köylerinde zeytinyağı diye sattıklarını duymuştum. Hatta bunların bir kısmı da adli tahkikata mevzu oldu ve tutuklandılar falan. Böyle bir zeytinyağı şeycileri de var, taklitçileri de var, tahşişçileri de var. O nedenle zeytinyağıya bizim gerekli değeri vermemiz lazım. Şimdi ama bunun ticaretinde mi bir yanlışlık yapılıyor? Tüketiminde mi, pazarlıkta mı bilmiyorum. Şimdi bir zeytinyağı sıkım fabrikası olan bir arkadaşla dün konuştum ki onun bu konuşması üzerine bu sohbeti yaptım. Yahu bir gittin pastaneye oturdun veyahut da bir yere oturdun, bir meşrubat içtin. Bu meşrubatın bir tanesinin parasından 1 kilo zeytinyağı parası ya. Böyle şey olur mu ya? Halbuki o zeytin ne emekle yetişiyor bir bilseniz. İşte pamukçuk için ilacat atılır. Toplama zamanı geldiği zaman efendim makineyle veya eskiden sırıkla yapıyorlardı. Ama yemelik olan zeytinleri Yunanistan, İtalya, İspanya elle topluyor. Bizde pek elle toplama geleneği yok. Ondan sonra sergiler teker teker her zeytin insan eli değiyor. Ondan sonra tekrar işleme giriyor gerekse dilmeş, kırma veyahut da salamura şeklinde veyahut da fabrikaya gidiyor, yağ hale getiriyor. Şimdi bu kadar emek, yani o zeytin tanesi mutlaka bir el değmiş oluyor. İnsan eli emeği var. Şimdi makineyle toplama ziraatı bizim arazilerimiz pek uygun değil. Çünkü düz ve büyük araziler lazım. O konuda pek daha bizde uygulama yok ama İspanya'da falan bu devam ediyor bu makineyle. Onun için çok büyük bir kolaylıkları var o konuda. Şimdi bu kadar zahmetli bir ürünün kalkıp da bir gazoz fiyatına, meşrubat fiyatına işlem görmesi cidden zeytinyağında haksızlık, üreticilere de haksızlık. Yani o kalitesine, o rahiyasına, o faydasına karşı çok büyük bir haksızlıktır yani. Çok yanlıştır. Şimdi zeytinyağcı, zeytinci üreticileri şunları bunları bu ekonomik konjüktür nedeniyle biraz geçen seneden biraz stok olduğunu galiba biliyorum ithalat falan yaptır. Arkadaş tam anlattı ama orasını tam bilmediğim için ifade edemeyeceğim ama bu fiyatlarda bir gazoz parası bir kilo zeytinyağının satılması konusunu ben zeytine yapılmış en büyük haksızlık, adaletsizlik, hakkaniyetsizlik ve zeytin üreticisine de yapılan büyük bir zulüm olarak görüyorum. Hani onların efendim derdini bir dile getirmiş olmak, kayda geçmek için söylüyorum. Yani bir gazoz parasına bir litre zeytinyağı olur mu? Olur diyen varsa buyursun konuşsun. Olmaz. Onun için ben bu zeytinin hani arzu ederiz ki hak ve masrafını çıkarsın efendim emeğin karşılığını versin ama tüketici de bu yüksek fiyattan almasın yani bir ortalama bir yol olsun yani arz ve talebe göre. Şimdi zaten az tüketiliyor. İthal ayçiçeği yağları kullanılıyor. Onun yerine zeytinyağı kullansalar olmaz mı? Ama bu alışkanlık yok ne hikmetse. Artık hani bu apayrı bir gastronomik endüstrisine, ticaretine bağlı bir şey ama ben de bir hani zeytin ağacı sahibi olaraktan özellikle bunu söylemek istedim. Gerçi benim öyle çok bir şeyim yok ama dertlerini biliyorum. Onların diline getirmek, onların derdini duyurmak, kayda geçirmek için ifade ediyorum. Çünkü benden özellikle rica ettiler bu bizim derdimizi anlat diye. Sizin derdiniz hepimizin derdi. Keşke emeğinin karşılığına alan bir fiyat endeksine doğru gelse çok iyi olur ve teşvik olur. Çünkü gerçekten de mesela zeytin konusunda ben şimdi size saatlerce konuşabilirim. Yani Türkiye'de en aşağı 25 çeşit zeytin var. Hepsinin rahiyası, cinsi, şusu, busu bir değil. Artvin'de Çoruh Nehri'nde bile zeytin çıkıyor. Yani o vadide. Zeytin öyle çok şey bir ya, ürün. Ama bu kadar değerinin düşük satılması, üreticiyi mağdur etmesi o bakımdan şikayeti var, sıkıntı var. Aracıların
veyahut da işte spekülatörlerin sahasında yüksek fiyat alması tüketiciye zarar veriyor. Tüketicinin aleyhine oluyor. Bu da olmasını arzu etmeyiz. Makul fiyatlarda olsun. Hem üretici hem tüketici de ikisi de yani her iki tarafta efendim memnun olsun. Yani memnuniyet verici bir fiyat olsun arzu ederim. Temennimiz o. Bu sene olmadı. Belki seneye memnun edici bir fiyat politikası giderler de üretici şimdiki zararını telafi eder. Temennimiz o. Bu vesileyle programı sonlandır.

0: bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te.

0: LÖSEV hayat verir.
1: ...1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi. Bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
1: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
2: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
3: Ooo, Gül abla hoş geldin.
4: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayası can. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, ben şiir sütükten gelip yedim. Ondan sonra benim başımın derdi olup durursun. Değil mi? Tebelloş olup durursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çok tuttum ya. Ha? Bundan sonra bu sütükleri yiyorsan sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önüne yatarsın. Onu gör tamam mı? Ne de oldu görürlüğe yatarsın.
2: Neden? Neden garı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çinidi de eksiniz değil mi?
5: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
6: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden yiyor da haklısın.
4: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yedikten sonra bu ev yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyorum. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da hani bu ikizden şeyler net altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parikliyim. Ben o altınlardan bahsedeyim lan. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üç kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başlık çocukları. Süper şeyden doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.
4: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Ouais, c'est mon générateur sans l'air. Ah, c'est le mot de l'air. Ben, on a rien dit, camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedik. Efemet, ben şeye sucuktan gelip yedir. Ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelloş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni ki çok tuttun ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yersen sakın ona ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gel oldu gavurla yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta geceleri sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite.
8: Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
5: Veli oğlum bu sucukla yemeyin değme. Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebeleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da hani bu ikizden şeylerin altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parıksımen, ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemek başı çiftleri. Süper şeker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Boş. Hadi otur, otur, hadi. Otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya üst geçidinde feci bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki Seymen Göciz üst geçitteki asansöre binmek isterken asansör ile dış kaplama arasında sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla genç bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Göciz'in cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında yayaya yol vermek için yavaşlayan otomobile motosiklet arkadan çarptı. Kaza Bahçeli Evler Mahallesi Şehit Şekip Erdem Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşa yol vermek amacıyla yavaşladı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen motosiklet önündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde üst geçit asansöründe mahsur kalan vatandaş için ekiplerin kurtarma çalışması yürüttüğü sırada trafik kazası meydana geldi. Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç üst geçidi yakınında seyir halinde olan iki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan iki kişi yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı. Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi tepelik alanda tüfekle intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay Oyma Ağaç Mahallesi Gümüşsade Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre Murat K. arkadaşına intihar edeceğine yönelik mesajlar gönderdi. Mesajların ardından daha önce birlikte vakit geçirdikleri bölgeye giden arkadaşı Murat K.'yı tüfekle başından vurulmuş halde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerinde inceleme yaptı. Murat K'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çam ormanları ile çevrili bölgede gece saatlerinde yakılan ateş büyük yangın riski oluşturdu. Akçova Yeşil Yurt yolu üzerindeki tepede kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı belirlenen ateşlerin söndürülmeden bırakıldığı tespit edildi.

0: Sabah saatlerinde bölgede dumanların devam ettiği görülürken çevrede çok sayıda şişe ve cam kırığı bulundu. Yetkililer orman yangınlarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyararak küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini hatırlattı.
1: Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasına, kimse yiyip içmeyin demiyor. Bu konuda yaktıkları ateşi söndürmeleri, hele hele bundan bir hafta sonra bu otlarımız kuruduğu zaman alev topuna dönecektir. Ormanımızı koruyalım, sevelim. Hak çocuğumuz, ha ormanımız. Orman olmayan, yeşillik olmayan yerde hayat olmaz. Lütfen bu şekilde ateş yakıp da bırakanlar bırakmasınlar, söndersinler ateşini. Kimse onu, kimseye eğlenmen demiyor, yiyip içmen demiyor ama dikkatli olalım lütfen.
0: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya bölgesinde meydana gelen heyelan, 7 Kapı Tabiat Park yolunu ulaşıma kapattı. Son günlerde etkili olan yoğun yağış ve eriyen kar sularının ardından yamaçta büyük çapta toprak kayması yaşandı. Heyelan sırasında yoldan kopan toprak ve kaya parçaları tabiat parkına ulaşımı sağlayan güzergaha sürüklendi. Yolun büyük bölümünün kapanması nedeniyle araçlar geçemedi. Bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar geri dönmek zorunda kalırken olay çevrede endişeye neden oldu. Yetkililerin bölgede inceleme başlattığı öğrenilirken yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapılması bekleniyor. Kütahya Kent Park Aileler Yarışıyor temalı oryantrik müsabakasına ev sahipliği yaptı. Ebeveynler ve çocukları harita yardımıyla parkur üzerindeki hedefleri bulmak için kıyasıya yarıştı. Minikler, küçükler ve yıldızlar olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada aileler doğal parkurda en kısa sürede kontrol noktalarına ulaşmaya çalıştı. Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yarışmanın en dikkat çeken anları ailelerin el ele tutuşarak bitiş çizgisine ulaştığı anlar oldu. Katılımcılar birlikte hareket etmenin yarışmayı daha keyifli hale getirdiğini ifade etti.
2: Harita bendeydi ama ESA yoldaydı. Ben yönlendirdim, o yönden koşturdu. Hızımızı ve şeyimizi, ne derler, yönlerimizi birleştirdik. Birinciliğimizi aldık. Oğlum Faruk Ege Duran, ben Emine Duran. Tavşan'dan katılıyoruz. Orientering'e kaç senedir? 3-4 senedir katılıyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere, hocalarımıza çok teşekkür ederiz.
0: Etkinlik, dereceye giren ailelere ödüllerinin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
3: Son yılların en uzun ve serin kış mevsimlerinden birinin yaşandığı Ege bölgesinde hava sıcaklıklarının normale dönmesiyle birlikte deniz sezonu açıldı.
4: Deniz, erken ya. Peki soğuk musun? Nasıl?
5: Tam kulağımda şu an.
4: Nereden geldin?
3: Hafta sonu sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Özellikle Kuşadası sahilinde yoğunluk yaşanırken birçok kişi aylar sonra denizle buluştu. Çocuklar sıcak havanın etkisiyle denize girerek yüzmenin keyfini yaşarken bazı vatandaşlar da sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih etti. Deniz suyu sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü bölgede güneşli havayı değerlendiren aileler parklarda ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi. Ege kıyılarında hareketliliğin önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte daha da yoğunlaşması bekleniyor.
0: Yıllardır kaliteli hizmeti ve zengin menüsüyle dikkat çeken Güldeste Lokantası 17. kuruluş yılına özel kampanya başlattı. Nazilli Otogar Şubesi'nde geçerli kampanya kapsamında tüm ürünlerde %20 indirim uygulanıyor. Yaklaşık 5 yıldır Güldeste ailesinde görev yaptığını belirten Hülya Kurnaz, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
6: 17. yılımıza özel Nazilli Güldeste Otogar Şubemizde tüm ürünlerde geçerli %20 indirimimiz mevcut.
0: Kurnaz, Otogar Şubesinde yöresel lezzetlerden et yemeklerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını ifade etti.
6: Yine Aydın Merkez Şubemizde olmak üzere aynı şekilde yuvarlamamız, yöresel yemeğimiz mevcut. Yoğurt da tavsiye ederim. Yağlamamız mevcut. Kuzu ince, kuzu gerdan, yani et yemeklerinden sebze yemeklerine kadar tavuk yemeklerine dahil tüm her şeyi bulabilirsiniz. Gönlünüzce hepsi var yani.
0: Menüde özellikle yuvarlama, yağlama, kuzu tandır, tavuk yemekleri, sebze yemekleri, tatlılar ve meze çeşitlerinin ön plana çıktığını belirten Kurnaz, tüm ürünlerde kampanyanın geçerli olduğunu dile getirdi.
6: Tatlılarımız, meze çeşitlerimiz soğuk olarak dolapta, hepsini çok rahat bulabilirsiniz. Hepsinde geçerli %20 indirimimiz mevcut.
0: Nazilli Otogarı'nın hemen karşısında hizmet veren Güldeste Lokantası'nın hafta içi ve cumartesi günleri açık olduğunu söyleyen Kurnaz, vatandaşları hem lezzetli yemekleri tatmaya hem de indirim fırsatından yararlanmaya davet etti.
6: Nazilli Otogarı'nı bilen herkes bilir zaten. Direkt olarak karşısında Güldeste Lokantası diye orada mevcut, hepiniz bulabilirsiniz. Hafta içi cumartesi dahil olmak üzere tüm günler açız, sadece pazar hariç. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan Modern Gençlik Merkezi projesinde ilk adım atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve inşaat takibi Demirci Belediyesi'nce yürütülen yeni gençlik merkezi, Akıncılar Mahallesi Ahmet Çark Caddesi üzerindeki eski KYK lojmanının bulunduğu alanda yükseliyor. Temel demirlerinin bağlanmasının ardından 108 ton demir kullanılarak gerçekleştirilen ilk beton dökümüyle birlikte inşaat çalışmaları hız kazandı.

0: İki katlı olarak projelendirilen ve modern mimarisiyle dikkat çeken merkezin 2027 yılının başında hizmete girmesi hedefleniyor. Gençlerin eğitimden sanata, spordan eğlenceye kadar pek çok ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanan dev tesis bünyesinde etüt salonları, bilgisayar ve müzik sınıfları, sanat atölyeleri, spor salonu, çok amaçlı salon ve bir kafeterya yer alacak. İnşaat sürecini yakından takip eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeye modern bir eser kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını, gençlerimizin sanatsal, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri güvenli ve modern bir alan inşa ediyoruz. Eski KYK lojmanı alanını bu değerli projeyle yeniden canlandırıyoruz. Hedefimiz 2027 yılı başında bu tesisi gençlerimizin hizmetine sunmaktır. İlçemize ve gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Demirci Gençlik Merkezi, bölgedeki gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlayan ve güvenli vakit geçirebilecekleri temel bir merkez haline gelecek. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lösemi nedeniyle hayatını kaybeden emekli öğretmen Bilge Altan anısına düzenlenen Kökten Hayata Şenliği'nde vatandaşlar bağış için yoğun ilgi gösterdi.
1: Geçen sene lösemiden kaybetmiş olduğumuz annemizin anısına Kökten Hayata Şenliği'ni düzenledik. Projemiz Kökten Hayata adını annemden bana hatıra kalan Yaşam Ağacı Kolyesi'nden alıyor. Annemin hastalığı sürecinde kök hücre bağışının önemini ve donör bulmanın ne kadar zor olduğunu bizzat yaşadık. Bu yüzden kök hücre bağışı ile alakalı doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve kök hücre bağışçı sayısını arttırmak için bu etkinliği düzenledik. İki gün boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerin tamamında kök hücre bağışının koldan yapılan bir işlem olduğunu, cerrahi bir müdahale gerektirmediğini ve verilen kök hücrelerin 3-4 hafta içerisinde yenilenebildiğini herkese anlatmaya çalıştık. Lösemili hastalar için çoğunlukla tek seçenek olan kök hücre naklinde bağışçı sayısını arttırmak çok önemlidir. Bu nedenle 18-35 yaş aralığındaki herkesi kök hücre bağışçısı olmak üzere davet ediyoruz. Bu etkinliğimizle şehrimizde güzel bir farkındalık yaratarak kök hücre bağışçı sayısını arttırdık. Bu etkinlikle annesiz geçirdiğim ilk anneler gününde anneme çok güzel ve anlamlı bir hediye verdim.
0: Alaşehir Belediyesi, Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ve Altan Ailesi İşbirliği ile Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte iki gün boyunca kök hücre ve kan bağışı toplandı.
2: Kan bağışı ve kök hücre bağışı yapmaya geldim. Çok kısa bir işlem zaten, 10 dakika içinde bitiyor. Bu gerçekten aslında bir sorumluluk olmalı. Yani zaten bir insan bir sefer bağışlayabiliyor, bir daha bağışlayamıyormuş. Bunu da burada öğrenmiş oldum. Bağış yapalım, kesinlikle hayat kurtaralım, başkalarının hayatına dokunalım.
3: Sizin başınıza gelmeden siz de kan verin. İnsan başına gelir değil, gelmeden önce düşünün. Çünkü lösemide kan kendini yenileyemediği için, başka birisindeki alınan sallık kök hücre ile yenilediği için lütfen sizin hayat kurtarın, kök hücre destek olun, kök hücreye verin. Kan verdiğim için, hayat kurtardığım için çok mutluyum.
0: Etkinlikte çocuklar için oyun alanları, atölyeler ve halk oyunları gösterileri de yer aldı. Katılımcılara bağışın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
4: İşte 3 tüp kan deyip geçmeyeceğiz, vereceğiz. Çünkü bizim 3 tüp kanımız bir gün gelecek, bir kişiye hayat olacak. Onu ayakta tutacak. Elimizde bu veriler olduğu zaman biz de birinin nefesine nefes olmak için buradayız. 3 tüp kan verin, kök hücrelerinizin kayıtları elimizde bulunsun.
0: Yetkililer, şenlik boyunca toplam 116 kök hücre ve 116 kan bağışı alındığını açıkladı. Bağışların lösemili hastalar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.
5: Türk Kızılay Alaşehir Şubesi olarak 9-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz Kökten Hayata Şenliğimize vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösterdi. Yapmış olduğumuz bu etkinlikte kök hücre bağışının ve kan bağışının ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza anlattık. Etkinlikte farkındalık oluşturarak 2 gün boyunca vatandaşlarımızdan 116 kök hücre bağışı, 116 kan bağışı almış bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza gösterdiği ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerimizi yıl boyunca yapmaya devam edeceğiz. Alaşehir halkımızı bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Bilgi öğretmenimizin anısına düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte kan bağışının yanında 18-35 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımızı kök hücre bağışına da davet ediyoruz.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Alaşehir'in Kirlik Mahallesi'nde fide dağıtım töreni düzenlendi. Programda üreticilere 100 bin domates, 100 bin biber ve 100 bin patlıcan fidesi olmak üzere toplam 300 bin yerli sebze fidesi dağıtıldı. Bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun yerel çeşitlerden seçilen fidelerle hem üretimin artırılması hem de yerli tohumların korunması hedeflendi. Törene katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Alaşehir Belediye Başkanı mahalle girişinde traktör konvoyları ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

0: Alaşehir Belediye Başkanı, yerel üreticilerin korunmasının gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirterek üreticilere tohumların çoğaltılması çağrısında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti.
1: Sağ olsun Alaşehir Belediye'mizle beraber kırsala çok önem veriyoruz. Kooperatiflere destek oluyoruz. Sulama boruları veriyoruz. Sondajlara çıkıyoruz. Ziraat odalarında iş makineleri veriyoruz. Çiftçi kullansın, ücretsiz kullansın diye. Bugün de çok güzel bir kampanyamız var. 10 bin çiftçimize, bunların çoğu kadınlardan oluşan 10 bin köylümüze toplam 300 bin fide dağıtacağız. Bu fidelerin içinde domates, biber, patlıcan var. Her bir pakette 10'ar tane var. İnşallah sizler de bunları çoğaltırsınız. Bundan güzel ürünler elde edersiniz. Yaz boyu bu işten geri elde edersiniz. Elde ettikçe de bizi hatırlarsınız.
0: Programın ardından başkanlar vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve pazar yerini ziyaret etti. Manisa'nın Demirci ilçesinde her hafta kurulan ikinci el otopazarı bu hafta nostaljik araçların sergilendiği bir etkinliğe dönüştü. ...1976 model Land Rover Jeep ile 1973 model Murat 124 gibi klasik araçlar pazara gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
2: Otopazarı olarak güzel bir otopazarı açıldı. Bu pazar ekonomik olarak bölgemize çok faydalı oldu. Belediye Başkanımız Erkan Kara'ya bu hizmet için teşekkür ederiz. Demirci Otopazarı'na biz de aracımızı getirdiğimiz. Aracımız 76 model, ilk sahibinden 11 bin kilometrede. 4 çeker araçtır. Aracımızda hata kusur yoktur. Çürük kaza bela yoktur. Koleksiyonluk bir araçtır.
0: Orijinalliğini koruyan araçlar alıcı ve satıcıların dikkatini topladı. Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk pazarda hareketlilik oluşturdu.
3: Nasıl nostaljimiz?
4: Abi aracımız 1976 model Land Rover. Her şeyi de orijinal. Sadece dıştan bir incecik bir...
0: Hem klasik hem de modern araçların yer aldığı pazarda sıkı pazarlıklar yaşandı. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, pazarın bölge ekonomisine katkı sağladığını ve ilçe için önemli bir ticaret merkezi haline geldiğini ifade etti. Safra kesesi ameliyatı sayılarında belirgin artış görüldü. Geçen yılın ilk 3 ayında 3300 olan ameliyat sayısı bu yıl aynı dönemde 4700'e yükseldi. Uzman doktor Hakan Varol artışın yaklaşık %33 seviyesinde olduğunu belirterek safra kesesi ameliyatlarının genel cerrahide en sık yapılan operasyonlar arasında yer aldığını söyledi.
5: Safra kesesi ameliyatları genel cerrahlarımızın en fazla yaptığı ameliyatlar arasında yer almaktadır. Geçen yılın ilk 3 ayında hastanemizde yapılan toplam ameliyat sayısı 3300 iken bu yılın aynı döneminde ameliyat sayımız 4700'lere çıkmaktadır toplam ameliyat sayısı. A, B, C gruplarında hepsinde önemli miktarda artış bulunmaktadır. Oran olarak da %33 bir artış yaşanmıştır.
0: Varol, hastalığın tanısının ultrasonla kolay konulabildiğini ve ameliyatların genellikle kapalı yöntemle gerçekleştirildiğini ifade etti.
5: Ultrason ile tanı konulması kolay olduğu için hastalarımız tanıdan sonra cerraha çok kısa sürede başvurmakta. Cerrahlarımız da kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatlarını yapmaktadır. Son dönemde safra kesesi rahatsızlıklarıyla ilgili artışların nedenleri arasında ise immobil, hareketsiz yaşam, beslenme düzeninin bozulması, öğünlerin bazen geceye kayması, beslenme alışkanlıklarının bozuk olmasını gösterebiliriz.
0: Artışın nedenleri arasında hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, düzensiz öğünler ve gece yeme alışkanlıklarının bulunduğunu belirten Varol, vatandaşlara düzenli spor ve sağlıklı beslenme uyarısında bulundu.
5: Özellikle yaşam tarzı değişikliği, hastalıklardan uzak kalma konusunda yapabileceğimiz ilk şey, ilk önce rahatsızlanmamayı, hastalanmamayı, sağlığımızı korumamız gerekiyor. Bunun için de düzenli bir spor, beslenme düzeni, bunlar çok önemli. Artık imkanlar çok yerinde. Vatandaşımız hastaneye ulaşımı çok rahat. Ama burada en önemlisi bağımlılıklardan uzak durmak. Sigaradan, alkolden, bunlardan uzak durmak ve en önemlisi de beslenme düzenini düzenli bir şekilde devam ettirmek.
3: Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uçurtma Festivali, tarihi Değirmenler Tepesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde başlayan etkinliğe binlerce kişi katıldı. Festival boyunca dans gösterileri, halk oyunları, müzik dinletileri ve sahne performansları gerçekleştirildi.

0: çocuklar için oluşturulan etkinlik alanlarında uçurtma atölyeleri ve yarışmalar düzenlenirken katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gökyüzünün rengarenk uçurtmalarla kaplandığı festivalde aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.
1: Gelir her sene bir okula kalıyor. Bu sene Cahide Özbezdeci okuluna kalıyor. Uçurtmalarımızın satışından. Onun dışında burada her şey bedava. Yani yeme içme her şeyimiz ikram oluyor. Bu sene su tasarrufu konulu yarışma yaptık. Gördüğünüz gibi az önce 7 tane bisiklet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde 7 tane bisikleti burada dağıttık çocuklarımızla. Su tasarrufu çok önemli bizim için.
0: Yarışmalarda dereceye giren çocuklara bisiklet hediye edilirken etkinlikte elde edilen bazı gelirlerin okul yararına kullanılacağı belirtildi.
2: Anneler Günü'nü kutluyorum. Bu güzel günde bizi buluşturan Miyas Hanım ve ekip arkadaşlarına, gerçekten çocuklarınızla bir arada burada olmanızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
0: Festivale katılan sporcular ve sanatçılar da çocuklarla bir araya gelerek etkinliğe renk kattı. Çocuklar uçurtma uçurmanın ve çeşitli aktivitelerin tadını çıkartırken aileler de festival alanında müzik eşliğinde vakit geçirdi.

0: geldim buraya. Anneler günü diye. Bakalım şimdi daha ilk defa deneyeceğiz. Uçurmaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz.
1: Nasıl vakit geçiriyorsunuz?
0: Vallahi güzel. Şimdi biraz önce konser vardı. Hala devam ediyor. Onu dinledik biraz. Ev alanda dolaştık. Şimdi de uçurmaya geldik.
2: Organizasyon yetkilileri festivale gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade ederek etkinliğin Bodrum'da geleneksel hale gelmeye başladığını belirtti.
3: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali 3 gün boyunca renkli etkinliklere sahne oldu.

Festival kapsamında Yunanistan'ın Kos, Patmos, Lipsi ve Leros adalarından gelen belediye başkanları ve heyetler Bodrum'da karşılandı. Etkinlikte folklor gösterileri, kortej yürüyüşleri, konserler ve kültürel sunumlar yer aldı.

0: Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandil İnce, festivalin iki yaka arasında dostluk ve kültürel bağları güçlendirdiğini ifade etti.
1: Dün de bugün de kültürlerimizin, değerlerimizin, gelenek göreneklerimizin ne kadar ortak olduğunu, bir bütün olduğunu gördük. Ve bundan sonra da yine aynı şekilde karşı kıyının iki dost ve arkadaş şehirleri olarak bu dostluğu, bu barışı, bu güzellikleri Bodrum'dan, Ege'den, dünyanın her yerine gösteriyor olacağız.
0: 3 gün süren festival, konserler, halk dansları, söyleşiler ve sergilerle sona erdi. Etkinlik, Türkiye ile Yunanistan arasında kültürel etkileşimi artırarak dostluk mesajlarıyla tamamlandı.
2: Aradığımızda 2 kişiydik ama şimdi görüyorum ki özellikle Doda Kalesi'nin çok önemli belediye başkanları da bugün ve Sayın Başkonsolosumuz, tabii en önemlisi Sayın Başkonsolosumuz da bugün aramızda ve artık bu festivali yüzlerce yıl devam edecek bir dostluk kardeşlik köprüsü olarak tescil ettik diyebilirim.
0: Denizli'nin yetiştirdiği önemli halk müziği sanatçılarından Altan Göker, ilerleyen yaşına rağmen sanat yaşamını sürdürmeye devam ediyor. 88 yaşındaki usta sanatçı, elindeki curasıyla türkü geleneğini genç kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

0: Emekli ziraat mühendisi olan Göker, yıllardır halk müziğine gönül verdiğini belirterek sanattan hiçbir zaman kopmadığını ifade etti.
1: İlk işim söz almak oldu. Evet. Ondan sonra zaten çalıyordu şeyle. Talip'le çalıyordu. Talip çalıyordu da şimdi biz 77'nin şeysi Talip Bezenden'de benden bir sene geri Aşkhan'da vardı. O, ben burada okudum. O Aşkhan'da oturdu. Şey olurdu. Konserimiz olurdu. Talip çalardı. Biz şey yapardık. Erkekli kızı şey yapardık.
0: Sanat hayatına ilişkin anıları da paylaşan Göker, Denizli'nin önemli sanatçılarından Talip Özkan ile birlikte çalışma fırsatı bulduğunu söyledi. Ayrıca 1990'lı yıllarda Denizli Belediye Konservatuarı bünyesinde TRT sanatçılarıyla çeşitli çalışmalarda da yer aldığını aktardı.
1: Ama bir türkümüz vardı şeyde. Şeyi... Çok güzeldi ama. Ya orada artık şey yani şey başladı. Unutuyorum. Benim şey, çocuklarım var. Yani iki oğlan var. İşte onlar uğraşıyorlar, çalıyorlar şeyler.
0: Türkülere olan bağlılığıyla gençlere örnek olan Altan Göker, sanattan kopmayın çağrısında bulunarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü'nde otobüs şoförü olarak çalışan Zehrin Tuncay Karadavut, Anneler Günü'nde çocuklarından gelen sürprizle duygusal anlar yaşadı. ...51 yaşındaki Kara Davut, Buca'daki papatya durağına yanaştığında ilkokul 1. sınıfa giden 400 çocuklarıyla karşılaştı. Ellerinde çiçeklerle annelerini bekleyen Kumsal, Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer otobüse binerek annelerine sarıldı. Otobüs kullanmayı çocukluğundan beri sevdiğini belirten Kara Davut, trafikte hem kendi güvenliğini hem de yolcuların güvenliğini düşündüğünü ifade etti.
2: Hazırlıksız yakalandım yani. Çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Heyecanlı bir gün. Çok güzel. Anneler günü. Anneyi anlamak için anne olmak gerekiyormuş. Yaradan bana bir değil 4 tane verdi. İşimiz zevkli de bir o kadar da yoruculuğu var. Çocukluğumdan beri de araba kullanıyorum. Ve çocuklarımı da öğretmeye başladık yavaş yavaş. Babasıyla birlikte motor sürüyorlar. Sonuçta trafikteyiz. Kendi ve sonra yolcularımın güvenliğini düşünüyorum. Çünkü herkes evine sağlıklı bir şekilde gitmek istiyor. Çünkü bekleyenler var. Ki ben gelmeden özellikle kızım, cennetim, bensiz uyumuyor.
0: Dördüz çocuklar ise annelerini direksiyon başında görmenin kendilerini gururlandırdığını söyledi.
3: Annem geldiğinde bize öptü yani. Çok güzeldi.
4: Mutluyum.
3: Heyecanlıyım. Annemin otobüsüne bindik sonra.
0: Gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Serdar Durak, mide ve bağırsak kanserinin artık 20'li ve 30'lu yaşlarda görülmeye başladığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.
5: Artık tabii ki hemen hemen tüm kanser türleri daha genç yaşlarda görülmeye başlanıyor. Eskiden normalde hani 50 yaşın üstünde, 60 yaşın üstünde daha normal karşılarken artık 20'li 30'lu yaşlarda da çoğu kanser türünü görebiliyoruz. Özellikle mide ve bağırsak kanserlerine.
0: Genç yaşta görülen kanserlerin daha agresif ilerleyebildiğini belirten Durak, ben gencim, kanser olmam düşüncesi belirtilerin göz ardı edilmesine neden oluyor. Bu nedenle tanı çoğu zaman ileri evrede konuluyor dedi.
5: Yaşta görülen kanserlerin bir kısmında tabii ki genetik altyapı da olabiliyor. Eğer öyle olduğunda daha hızlı, agresif, daha sinsi ilerliyor ve daha agresif, daha hızlı biçimde ilerleyebiliyor. Bu yüzden de tanı koysak bile hem gecikmiş oluyoruz hem de tedavide daha agresif olduğu için zorluklar yaşanıyor. Hem de çoğu hasta zaten hani bu gencim ben kanser olmam diye düşünüp işte atıyorum kanlı dışkılaması oluyor. Hani bunlar hemoroida bağlıdır deyip geçiştirmek istiyor. Geçiştirdiği için de daha geç evrelerde tanı konuluyor.
0: Kolon kanseri tarama yaşının 50'den 45'e düşürüldüğünü belirten uzmanlar, aile öyküsü bulunan kişilerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.
5: Aslında birçok nedeni var. Genetik faktörler var, kendi beslenmeyle ilgili nedenlerimiz var ama yapılan çalışmalarda gösterilen daha çok aslında genel tüketim şeklimizin değişmesiyle alakalı. Bunlar tabii ki nedir? İşte obezitenin artması, sigara ve alkol tüketiminin artması, hareketsizliğin artması ve kırmızı et ve işlenmiş etlerin, ürünlerin tüketiminin artması bunda en başta rol alan nedenlerden bazıları.

gündem şekilleniyor, sorular çoğalıyor. Dünya, Türkiye ve Aydın'da yaşananlar bu programda ele alınıyor. Söylenenler değil, gerçekler konuşuluyor. Gazeteci Emin Aydın soruyor, eski İçişleri Bakan Danışmanı Haşmet Aysan, şehir planlamacısı ve yüksek inşaat mühendisi Hüseyin Aksu, hukukçu sosyolog Zekai Savaşlar ve Aydın eski CHP İl Başkan Yardımcısı Serhan Seyhan yanıtlıyor. Olaylar, yorumlar ve gerçekler denge noktasında buluşuyor. Denge noktası Pazartesi 20'de TV'den ekranlarında.

0: anne, uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV hayat verir.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: Ja, het is een ongetje, dat gaat heel soms leiden. Als je iets te doen gooit, weet je niet. Ben onder een rindik de camus gibi oluyor, camus.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efem et kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
1: Ooo, Gül abla hoş geldin.
4: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedin. Efendim, ben şiir sucuktan gelip yedir. Ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Ben de olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların yönünde beni kesiyor da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyorsan sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünü yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de oldu gavurla yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çinidi de eksiniz değil mi?
5: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta geceleri sucuk gibi de uyuyamıyorum.
6: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
4: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yolunan. Sonra benim başım tebeleş oluyor. Ha, burada gövrüsün yatsın. Da hani bu ikizden şeyler nerede, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen parıksınlar. Ben o altınlardan bahsedeyim lan. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Onlar üst üstten kal, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemek aşık çocukları. Şeker şeker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Sen orada dur, yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
1: Efe Metkasa'm, besi hayvanlarını da atıyoruz içine Coşkun amca.
2: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
3: Ooo, Gül abla hoş geldin.
4: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayası gel. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efendim, ben şiir sucuktan gelip yiyip, ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelloş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çocuk da oturdum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen, sakın ol ev gelme. Sakın gelme, içeri sokman kapının önünü yatarsın. Onu gör tamam mı? Tebe oldu gönüllü yatarsın.
2: Neden? Neden garı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi de eksiniz değil mi?
5: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
6: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite.
7: Anacığım dedin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
4: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değmen. Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen parıksınmen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: zaman neymiş? Efemet kaşık çocukları. Şirker şirker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Hadi otur yere. Hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi biz gidiyoruz. Giy bakayım buna. Hadi al oğlum al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.

açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 900

0: Ja, Agnes, ze is nog niet in de gaten soms, hè. Als je iets te doen gooit, weet ik niet. Ben bana rindik bir camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk.

0: Yuh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedin. Efendim ben şiir sucuktan gelip yedim. Ondan sonra benim başım derde oturursun. Değil mi? Tebelliş olup durursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yuvaların önünde ben iki çocuk da oturdum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyorsan sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gel oldu görürle yatarsın.
1: Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi de eksiniz değil mi?
2: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
3: Öyle olmam bu ya. Kalite kalite.
4: Anacığım dedin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
0: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değil mi? Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha burada kıvrılsın yatsın. Da hani bu ikizden şeyler nerede? Altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen parıksın. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çiftleri. Çiftler şiften doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Hoş. Hadi otur, otur, hadi. Otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi ayır işine.
4: Ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 968

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
5: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
6: Biliyorsun değil mi?
0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
7: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 900

0: su geldi.
1: Bugün Aydın'ın Çine ilçesine geldik. Hangi Çin'e?
2: Eski Çin'e.
1: Evet, o kadar eski ki tabela da bulamadık. Çok uzaktaymış tabela, gidemedik. Bununla bugün idare ediyoruz ama bu köyde çok güzel tarihi yapılar var. Şimdi Victoria'ya o tarihi yapıları öğreteceğim. Yavaş yavaş öğrenecek.
2: Haydi gidelim, biraz gidiyoruz. Öğrenelim.

0: Hacı amcam, Hüsamettin amcanın yanına geldik.
1: Hoş geldiniz.
0: Hüsamettin amca, hoş bulduk. Sen karpuz satıyormuşsun.
1: Her şeyi yetiştiriyorum.
0: Neler yapıyorsun?
1: Alın ne gelirse çiftçilikte. Mısır, karpuz, biber, kayısı. Alın ne gelirse yetiştiririm çocuk.
0: Eskiçin'e de yapıyor.
1: Eskiçin'e.
0: Bu nereye satıyor?
1: Kutuköylü'me. Sonra Kayseri'ye acılar götürüyorum. Osmanlı'dan teslim ediyorum. Onların şey diyor.
0: Ne zamandan beri yapıyorsun?
1: 79'dan beri.
0: Oo, çok uzun zaman oldu.
1: Tabii
0: o zamandan beri çiftçilikle uğraşıyorum.
1: Biz babadan çiftçiyiz, dededen çiftçiyiz. Öyle bugün başlayıp yarın bırakmak değiliz. Kökten, tabandan gelen. Sizin gibi belki 8'den torunum var.
0: Maşallah. Hanım nasıl?
1: İyi, o tarlı biber topluyor şu anda.
0: Şimdi biber topluyor, sen kahvedesin.
1: Anca mal aldın geldin, baksana karpuz sattım
0: sen
1: ya.
0: Sen de uydun, sen çalıştın parayı kazandın.
1: Şükür, amcamın kızı zaten, beraber çalışıyoruz.
0: Yabancıya gitmemiş.
1: Tabii.
0: Yabancıya gitmemişsin sen de. Görücü usulü mü oldu?
1: Hayır, beraber zaten, beraber büyüdük, beraber aynı büyüdük. Aynı ailenin çocuğuz.
2: Ha, çok iyi. Peki amca, ben bu iş neden yapamam? Karpuzu neden yetiştirmeyeceğim? Ne bilmem gerekiyor?
1: Karpuza mı?
2: Evet.
1: Çiftçilik öyle kolay bir şey değildir çocuk.
2: Evet.
1: Ona zamanında, toprağın tohumu geldiği zaman, ne zaman ekeceğine, onun... Çiftçinin bir günü bir aydır. Bir saati bir gündür. Çiftçi böyledir. Öyle gelişmeyecek çiftçilik olmaz.
2: İlk önce zaman.
1: Tabii canım, zamanı bileceksin. Zamanı bileceksin, her şeyi ayarlayacaksın ki ondan sonra bu çiftçiliği, nasıl sen bu sanatın ya zamanı uyguluyorsan, ben de toprağa onu göre uygularım.

0: Evet, Özer amcanın yanına geldik. Özer amca kaç yaşındasın?
1: 1941.
0: Maşallah, kaç oluyor o?
1: 84.
0: 84 yaşındasın. Vallahi hiç göstermiyorsun yaşını. Neye borçlusun bu yaşını göstermemenin?
1: Hiçbir şey borçlu, yaşıyorum işte.
0: Ne yiyorsun, ne içiyorsun?
1: Ne bulunuz, yiyoruz.
0: Ne bulursan
1: tabii,
0: yiyor.
1: Alıyoruz, paramızla alıyoruz. Kendimiz de yetiştiriyoruz.
0: Ne yetiştiriyorsunuz?
1: Çirkeli, darı bu. Mesela fıstık, pamuk. Pamuk yok. Kalktı buradan ya, ekmeğe. O şekilde.
0: Neden?
1: Duyduğum kadar Çin'e diyorlar mesela, Çin'e.
0: Evet.
1: Evvelcesi burası kazanmış. Kaza burası. Bizim bu hükümet binaları da okulun yanına arka taraftaymış o zaman. Bilmiyoruz ya. Daha evveli bir. O şekilde Çin'e. Oraya gelin. Oraya eski Çin'i demiş. Eski Çin. Onun için. Orası Gurabe'dir.
2: Çin'e. Daha geliştirmiş biraz.
1: Evet. Çin'e Gurabe'dir orası. Bizim kazamız Gurabe'dir. Çin'e vermişler. Harp zamanında mesela şu Asar deriz burayı, Cağur Asar deriz. Çok iyileşmiş burada. Harp olmuş. Cesetle komutan asker Moğol'a geçmiş. Moğol'a geçerken ceset var komutanım. Nereye? Çiğra demiş. Çiğra. Cesetlerden geç. O şekilde.
2: O şekilde oldu.
1: Olmuş. Demirciydim. Demircilik yaptım biraz. Çıraklık yaptım. Ondan sonra bıraktım. Çiftçiliği başladık. Gözüm sakatlandı. Demirde.
0: Demirde mi?
2: Ha, demirde. Mi?
1: Çelik köşe.
0: Evet, köyün en yaşlısı 88 yaşındaki Adil amcanın yanındayız ama baksan hiç 88 değilsin.
3: Ne, kaç yaşındayım?
0: Öyle 60.
3: Yok.
0: Öyle gösteriyorsun.
3: Düzgünü gösteremem ben size.
0: Genç duruyorsun çok. Nasıl bir köy burası?
3: Bu köy eski Çin'e. Kaza buğdaymış eskiden, kaza.
0: Kaza. Ne kazası?
3: Çin'i kaza demindi. Çin ne?
0: Çin'e ne? İlçe?
3: İlçe burasıymış eskiden.
0: Eskiden burasıymış.
3: Burasıymış. Ondan sonra oraya geçmiş. Orası Groba. Groba.
0: Groba.
3: Gır-oba.
0: Gır-oba.
3: Tamam. Orası. Zaman geçtik. Zenginler oraya gittik de.
0: Fakirler burada mı?
3: Orası Çin oluyor, burası eski Çin oluyor. Eski Çin
0: oluyor. Ha, orayı zenginler gidince burayı beğenmiyorlar.
3: Değişmiyorlar. Ondan sonra da oldu. İlçe oluyor. İlçe. Bu köy eskiden kalabalıktı.
0: Kalabalıktı.
3: Köyümüzün camisi meşhurdur.
0: Evet.
3: Efendim yeri güzeldir.
0: Evet.
3: Şimdi gençler geçtik de. Değişti tabii, her dünya değişti. Aslında cereyan yok, radyo yok, televizyon yok, köylüsü yok. Dağdan geliyordu su eskiden.
0: Ne yapıyordunuz?
3: Şurada bir çeşim vardı, Huda, eski çeşme. Bir de o yukarıda indi, vardı çeşme. Dağdan geliyordu su, oluk içinde. Kızım eskiden yaşlılar çok rezillik çekti. Şimdi safa safa var, şimdi safa.
0: Safa var.
3: Şimdi açtım çeşme evinde. Açtım duşu da. Ne duş? Ev bu da, tuvalet de ileride. Eskiden. Şimdi bu gençler gece gündüz şükür etmesi lazım. Şükür. Böyle memleket nerede bulunacaksın ya? Ne yapalım?
0: Şimdiki gençlere ne söylersin?
3: Gençler şimdi... Sen dediğin dinlemiyor ki. Açık yaşladım ben, şimdi yaşlıyım ya. Çabuk oluyorlar. Ne diri olduğunu bilmiyor o. Hiç olmazsa gel benden fikir al. Elimde telefon. Sen dinlemiyor ki o. Sen bu sabah kadar konuş. Sen dediğin böyle sizin gibi dinlemiyor ki adam. Ne diyeceğim ben gençlere? Bu devirde oğlunu süz geçirmiyorsun. Şu devirde. Hanım 30 sene oldu öyle.
0: Allah rahmet eylesin.
3: 30 sene, 30.
0: Peki hanımla nasıl geçti yılların?
3: Anlatmana bitmez.
0: Anlatıver biraz.
3: Anlatmana bitmez. 58'de ben koru dedim. 59'u terhis oldum geldim. Ben korudayken ya ben hanımı gördüm ya hanım beni gördü. Şu karşıki Umur köyünden nişanlamışlar. O zaman nasıl biliyor musun? Benim o kız kardeşim vardı ufak. Onu soruyordum. Nasıl? Konuştun mu?
0: İyi.
3: O beni bilgilendiriyordu yani. Askerden geldik, 1960'da evlendim ben. nasıl geçindiğimi ben öyle anlatsam, şimdi açta Türkiye'den ağlarım. Çok dürüst geçindik. Çok yoksulluk gördük. Ailemden gömle gidiyorduk. Önceliğe başladık. İşimizi düzelttik. Çok güzel yaşıyorduk. Sağladı pamuk toplarken saat böyle öyle 10 sırlandı mefat ediyorum. Aynen pamuk toplayıp dur ya.
0: Çalışırken
3: ben bir şey oldum çocukla diyor. Gelinin kucağında ölüyorum. Ondan bizi geçirdiğimiz bilmem bu köy kimsiz o geçiriyor.
0: Çok mu seviyordun?
3: Çok, çok, çok. La şimdi gelin çocuk 6 ay geçiyor, 3 ay sonra boşa. Eskiden gençlere ana baba eğitiyordun. Şimdi o yok. Şimdi kızınla oğlu bir içiyor, rak içiyor. Doğru mu?
0: Doğru.
3: Sigara içiyor, doğru mu?
0: Doğru.
3: E bu ne bok yemek? 3 sene, 2 tane çocuk yapıyor. 3 tane çocuk yapıyor. Kalkıyor birinin yanına gidiyor. Bu insanlık mı yani? Şimdi evlilikle böyle işte.
0: Evet.
3: Seyrediyorsun televizyona.
0: Evet.
3: Televizyon, telefona bakıyorsun.
0: Evet.
3: E ne oluyor? Severek evleniyor. 2 sene, 3 sene sonra boşanıyor.
0: Evet.
3: Bizde yok eskiden. Ölüncü kadar mezarı

0: Beyler toplantı için çekiyorum.
1: Şimdi bir şey sorayım mı?
2: Tabii.
1: Bu mu en önemli?
2: Hayır,
1: rengi. Siyah en önemli rengi. Ha. Biz siyah toplamaya çalışıyoruz şimdi. Çekişiyorlar hala. Sayıya göre. Aha. Kim çay ödeyecek acaba?
2: Şimdi kim yenecek? Bunlar çekişiyor.
1: Hocam bir çay alabilir miyim? En yüksek şeytan.
2: Şeytan.
1: 10 katı. 10 katı alıyor. Ha, bakın şimdi açıyoruz.
2: Ben kaç tane büyüklük, kaç tane okey bacaklar
3: açıyorum. Bizim sayı yok, bizim şey yok. Bizim arka sayı çok.
1: Evet, sayıyoruz şimdi. Kaç oldu? Şimdi kim bizim çay ödeyecek acaba, öğreneceğiz. Şimdi kim benimle devam edecek?
2: Yeni tur, yeni şans.
1: Yeni tur, yeni şans arkadaşlar. Herkese bol bol şans diliyorum.
4: Ahmet abimin yanındayız. Bir konuşsun Ahmet abi. Bir ses ver Ahmet abi.
5: Ne diye konuşayım?
4: Bak gördün mü?
5: Ya benim ses tonu gürdü. Gülüyorsunuz kardeşim ya. Bu sesim benim dedemden gelip duru.
4: Evet.
5: Dedem rahmetliden. Eskiden güldü dedem sesi. Benim sesim de gür. Şu arkadaş benim tertip.
4: Tertip ve askerliği beraber mi yaptınız?
5: Evet, evet, evet, evet.
3: Beraber.
5: Asker arkadaş.
4: Nerede yaptınız askerliği?
5: Diyarbakır.
3: Ben Antakya.
4: Bu Antakya, ben Diyarbakır.
5: 60 doğumlu.
4: He, aynı dönem gittim.
5: Aynı dönem.
4: Ben aynı yere gittim.
5: Hayır, aynı yer değil, aynı dönem.
4: Antakya'ya mı gittin?
3: Ben Antakya,
5: ben Diyarbakır. Orada Diyarbakır askerlik şubesinde evrak getir, evrak götür.
4: Güzelmiş.
5: Güzeldi.
4: Güzel.
5: Eğitim, eğitim yok.
4: Senin böyle sesin gür ya. Şey, şarkı da güzel söylüyorsundur.
5: Valla şarkı söylerim. Ben çoban adamım.
4: Ay, kasabım.
5: Bu şarkı.
4: Ya
5: ben şimdi şöhret olurum.
4: Şarkı.
5: Abi bu ses babalar sesi.
4: Ay,
5: bu sesine şarkı söylemek ayıp olur. Türkü söylemem.
4: Şarkı
5: yakışmaz, karizmam cizer. Abi bırak şu şarkı türkü ya. Bir kuple niye çattın kaşlarına, bilmiyorum yer suçlarıma. Ben ölürsem mezarıma, yolma saçlarına. Yeter bu kadar, yeter ya.
4: Şiir okudum ya, şiir okudum.
5: Ya niye çattın kaşlarına, bilmiyorum yer suçlarıma. Ben ölürsem mezarıma, yolma saçlarına. Evliyim.
1: Tamam, hanım böyle korkuyor mu ara sıra?
5: Korkmaz. Hanım aksine şeytan gibi, sakar gibi, hanım sessizdir. O sessiz, benim sesim gül, onun sesi çıkmaz.
1: Sistem oldunuz değil mi? Tam puzzle.
5: 35-40 senelik evliyim. İki tane çocuğum var. Ben hanımla nasıl tanıştım? Hanımla biz dargındık. Koyun güderken yengeni ayarladım. Canım bak hakan ederken ayarladım.
4: Ne yaptın mesela?
5: Babasıyla ne yaptım derken,
1: ne yaptın?
5: Güzel giyindim, güzel giyindim. Saçlarımı güzel sürdüm, güzel giyindim. Tıraşım oldum.
4: Aha.
5: Güzel temiz giyindim. Hem koyunlarımı güttüm, hem onu orada ayarladım. Babası ki denedi, kaçıracağım dedim. Şu dedim, bu dedim, aldım.
4: Biz istersek alırız.
5: Evet, istersek alırız.
4: Nokta. Sonra?
5: Sonra çoluk çocuk oldu. Birini okuttuk, çile verdik. Birini berber yaptık. Canım adamın kızını almışım, barışık tabii. Adamın damat olduk.
4: Yani.
5: 6 tane damadı var, 6 tane damatlar için en yakışıklı, en gür, en baba adam benim. Beni vermepti kızını, kime verecek?
4: Doğru.
5: Turşusuna vuracak bunu.
4: Doğru.
5: Görüşürüz, hoşçakalın.
1: Aha, öyle tamam.
5: Bu oyuncak değil.
1: Oyuncak değil de anladım, ondan
5: abi,
1: sordum.
5: Abi bu tesbih, bak tesbih. Hayır, dua için değil bu, dua için onlar büyük.
4: Evet.
5: Böyle çıkıyor, böyle çıkıyor, bak şöyle tek. Dar sırrını. Az, ha, yandır ha.
4: İleride var dedim.
5: Kabadayı tesbih, baba tesbih.
1: Baba tesbih.
5: Baba tesbih.
1: Peki eskiden ne yapıyorlar? Sadece şuna oynuyorlardı ya da böyle bir şey olmasan da şey yapıyorsunuz.
5: Hayır, öyle vurma yok.
1: Bu sadece rahatlamak için.
5: Ya böyle kalktı. Küçük arkası bocam var.
1: Ha peki, ben yapabilir miyim buna? Nasıl oluyor?
5: Yap.
1: Şöyle bir yürüyorum değil mi?
5: Arkayı bu.
1: Şöyle mi? Arkadaş şey yapıyorum değil mi? Yürüyüp
5: i̇şte
1: ben bir yürüyorum.

0: İsmim Hüseyin Akçay. Manisa Sarıgül'den aslen Uralıyım. Yaklaşık 3 senedir buradayım. Burada görev yapmaktayım. Camimiz çok muhteşem bir cami. Cenab-ı Allah bize böyle bir camide görev yapmayı nasip eylediği için çok çok şükrediyoruz halimize. Allah'a şükür. Camimiz Menteş oğullarından İbrahim Bey tarafından yaptırılmış olup 1308 yılında. Yani tarihlerde yaklaşık, biraz ihtilaf var ama yaklaşık
1: kaç sene
0: 750 civarı olan öyle diyelim. Yani. Evet.
1: 750 civarı.
0: Tarihlerde senin. Birazcık ihtilaf var ama resmi olarak 1308 tarihinde resmi kayıtlar geçmiş yani. İbrahim Bey Meteş oğullarından bey aynı zamanda ahi olarak anılıyor. Aile kültürü var. Arka tarafta türbemiz bulunmaktadır. Ahmet Gazi ismi İbrahim Bey'in oğlu. Tadilatından dolayı Ahmet Gazi ismiyle anılmaktadır. Ahmet Gazi'nin türbesi de Milas Beçin'de bulunmakta. Camimiz duvar yarıya kadar taş duvar. Üzeri yığma şeklinde yığma tuğla. 20'ye 20 400 metrekare üzeri oturtulmuş. Kubbenin çapı ise 17 metrekare yani. Bu şekilde. 8 kenar kemer olarak artı direksiz. Direk bulunmadan tarihinin ilk ve tek örneği bu büyüklükte yani. İçi çok mükemmel yani. Gerçekten görünce herkes hayran kalıyor. Simetrik bir yapısı var. Hele kubbeye baktığın zaman kendini içini çekiyor böyle yani. Ekustik bir havası var. Sade bir şekilde yapılmış. Aynı zamanda ekosu da güzel yani. Ses ekosu da çok güzel.
1: Hocam biz şimdi içeri girdik değil mi? Şu minber gördüm ben. Acaba bunun özellikleri var mı?
0: Özelliklerimiz vardır. Minberimiz yaklaşık camiyle beraber yaşıt. 1300 yıllardan yapılmış. Orijinal ceviz ağacından, yerli ceviz ağacından yapılmış. Özelliği künde kare dediğimiz olay. Şöyle anlatayım. Künde kare çivi kullanılmadan yapılmış, birbirine geçmeli yani.
1: Puzzle gibi
0: evet aynı şekilde. Hı. Çivi kullanmadan dip kısımları oymalı, birbirine geçirilerek yapılmış. Anladım. Yani.
1: Ondan
0: evet.
1: Yani yıllarca bu kadar dayanıkmış. Seneye evet. Dayanabilir değil mi? Çivi
0: evet aynen. Için. Artı bu tahtanın en az bir 10 sene kurutulmuş. Aha. Ondan sonra yapılmaya başlanmış yani. Anladım. Yoksa öbür türlü böyle mail ver tabii 10 sene bekletiliyor. Evet. Mail vermiyor yani. Hı hı. Evet. Yan taraflarda hadisler var. Minberimizin üstte ve girişte ayetler var. Cuma namazı ve mesihlerle ilgili özellikle.
1: Anladım.
0: Evet. Yalnız şurada da belki bir özellik olabilir ama onu tam olarak bilemiyoruz.
1: Bilemiyoruz.
0: Evet. Değil mi? Burada bir anlam bahsediyor ama biz onu tam bilemiyoruz yani şu an.

0: şu anda türbedeyiz. Hocam bu türbeyi de bize bir anlatır
1: evet. Bu türbemiz camimizi yaptıran şahıs İbrahim Bey. Onun türbesi. Yanında da arkadaşlık bayram ayı. Aylık kültüründen dolayı ayı olarak anılıyorlar. İbrahim Bey, bey olarak değil aslında ayı olarak anılmış oluyor. İki tane zatın türbesi bu şekilde. Tabii evliya olup olmadığını tam bilgimiz yok ama genelde bu tür şahısların evliya tarzında olduğu söylenir. Çok ziyaretçilerimiz oluyor bu şekilde gelip dua yapıyorlar. Aynı zamanda bunun yüzü hürmetinde adakta bulunuyorlar yani. Bir rivayete göre güzel bir hikayesi var. Doğruluğunu bir tek emin değiliz ama köylülerin anlatına göre. Buraya bakan bir ninemiz varmış. Her akşam gelip buranın mumunu yapar, yakar, temizlemeden yaparmış. Bir gün geç kalmış. İçeri girdiğinde zat, burada İbrahim Bey, oturarak görüyor ve diyor ki bugün geç kaldın diyor. Tabii bu çok korkuyor o esnada. Bunun üzerine 40 gün yaşayıp 40 gün sonra vefat ediyor yani. Böyle bir rivayetimiz var. Cenab-ı Allah istedi mi her şey olur. Evliya kullarını her şekilde canlandırabilir yani.
0: İzin vermiyor, bununla gidelim diyor mu? Hayır, bununla gidelim diyor.
2: Hayır, bununla gidelim bence.
0: Abi bu varken baksana şuna, bununla gidelim bence.
2: Sen bu baksana
0: bununla
2: ya.
0: Bununla gidelim muhterem, tarlaya bununla gidelim.
2: Sen bu
0: gidelim.
2: Baksana.
0: Ya. Sılaj yapacağız. Sen biliyor musun sılajın ne olduğunu?
3: Tabii ki de biliyorum.
0: Yemek, inek yemeği, hayvan yemeği darıdan hazırlanır.
2: Ay, ben çok sana güzel yardım edeyim olur mu?
0: Evet, Victoria bana yardım edecek. Amca!
4: Hey!
0: Çok güzel motorun.
4: Güzel, siz de güzelsiniz maşallah.
0: Sağ ol, teşekkürler. Ben de sürebilir miyim?
4: Sürersin.
0: Sürebiliyor muyum?
4: Sen sürebilirsen verem. Sür.
0: Ben sürebilirim de. Evet. Süreyim mi?
2: Tarlaya gidelim mi?
0: Sen şimdi tarlaya gidelim. Mı gidiyoruz?
4: Gidiyoruz.
0: Gidiyoruz. Sılaca mı?
4: Evet. Sılaca gidiyoruz.
0: Sılaca gidiyoruz.
4: Sılaca tarlaya.
0: Hadi gidelim.
4: Hadi gidelim.
0: Kendinize iyi bakın. Hadi gidelim. Biz gidiyoruz.
5: Canlarda batınca ben askere yazılca askerden gelip dinle ben kezbene sarılca.
2: Biz tarlaya gidiyoruz.
6: Nereye?
2: Tarlaya gidiyoruz.
6: Ne
2: yapacağız biz? Görmüyor musunuz biz şeyi? Buna süreceğiz.
6: Sılaç.
2: Sılaç. Sılaca gidiyoruz biz. Haydi görüşürüz. Bay bay.

0: Akın Alcan.
1: İsmim Akın, soy ismim Alcan. Eskişehir köyünde yaşıyorum. Hı hı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz.
2: Ne zamandan beri çiftçilik yapıyorsun?
1: Ya 2011'de falan başladık hayvancılık. 2011'den
2: neden peki
1: beri
2: hayvancılığa başlama gereği duydun?
1: Ya şimdi dışarıda çalışıyordum. Ben pazarlama sektöründe çalışıyordum. Yani pazarlama sektörünün sonu olmadığı için illaki bir B plan olması gerekiyor. Çocuktan beri bu işte çalıştığımız için de yavaş yavaş kendi işimizi falan kuralım dedik. Ve öyle start verdik. Hı hı. O günden buralara kadar geldik.
2: Peki bu sene nasıl verim?
1: Bu sene normal. Yani bu sene aslında geçen yıla göre biraz daha iyi gibi. Tabii biraz su sıkıntısı falan oldu. Barajda suyu biraz geç aldılar.
2: Kaç alanlık bir tarla burası?
1: Burası 10 dekar falan civarında. Burası ikinci mahsul. Buğday yatay yeriydi. İkinci ürün olarak ektik mısırı. Zaten kışın şey ekiyoruz. Regdas falan ekiyoruz. Şurası da, şu tarla, diğer tarlalar da bizim. Yazında sılaj ihtiyacını karşılamak için sılaj ekiyoruz.
2: Sılaj ekiyorsun.
1: Şimdi biz burada 5-6 kişi falan çalışıyoruz. Aslında biz imece usulü çalışıyoruz.
2: Yardımlaşarak.
1: Evet.
2: Bir senin tarlan sonra ötekinin tarlası.
1: Aynen öyle.
2: Yardımlaşarak. Çok mantıklı bir iş.
1: Para geçmemizdi.
2: Burada para geçmiyor.
3: Biz Selim Bey ile beraber burada bir gün çalışsak kaç para verebilirsiniz bize?
2: Biz imece çalışamayız çünkü.
1: Ya önce bir denememiz lazım şimdi.
3: Biz mesela çok iyi iş yaparız.
1: Görmek lazım, görmeden bir şey değil.
3: Biz çok iyi iş yaparız.
4: Ya bu işler çok kolay. Tövbelerim olsun, hiçbir şey yok.
5: Ovalar, ovalar, engin ovalar, ovalar.
4: Güzel. Dönüyorum.
5: Ovalar, ovalar. Ovada yayılır dürüm ayalar.
4: Tarlalar benim çiftçilik damarlarımdan akıyor. Bak, damarlarımda çiftçilik var. Eskiden böyle miydi? Nasıldı?
6: Eskiden daha ayrıydı. Tek makine.
4: Tabii.
6: Ondan sonra baya zordu yani. Şimdi biraz daha teknik yani.
4: Ben hayatımda ilk defa traktöre biniyorum. Ben bile yapabiliyorsam herkes yapar. Benim şimdi yemeğim kaç para olacak?
6: Bakar, ayarlar.
4: Ayarlayacak. Yani. Normalde kaç para böyle sürmek?
6: Böyle sürmek. Adaş mı diye bağlı? 1000, 2000, 3000.
4: 3000. 3000. Ben sürerim. Beğendin mi performansımı?
6: Güzel, güzel.
4: Güzel sürüyorum değil mi?
3: Şimdi öğrenelim mi? Bir gösterdik de biraz performans sen gösterdin. Öğrenelim mi kaç para verecek?
4: Öğrenelim.
3: Şimdi biz öğrenmeye gidiyoruz kaç para
4: kaç
3: artık
4: para
3: verecek.
4: Alacağım benim.
3: Performans yaptık. Kız bayağı yani güzel. Bayağı güzel sürüyor yani. Arkadaşlar öyle anlat. Haydi öğrenmeye gidiyoruz.
7: Nasıl?
3: Amcaya çok güzel. Kız gerçekten çok güzel bir iş yapar. Öğrenmeye gidiyoruz. Performans istedi. Performans verdik.

0: Hatice ablanın evine konuk olduk. Çok güzel yemekler hazırlamışlar bize komşularıyla beraber. Hatice ablam, vallahi elinize sağlık.
1: Afiyet
0: ya.
1: Afiyet olsun.
0: Çok uğraştınız.
1: Afiyet olsun. Siz de buraya kadar zahmet etmişsiniz.
0: Olsun, biz geliriz canım. Biz severiz gezmeyi. Biz severiz. Neler hazırladın?
1: Hazırladım. Ocakta börek yaptım.
2: Köftemizi unuttuk.
1: Baklavamız.
0: Köfteyi unuttuk. Köfte vardı.
2: Çiğne de köftemiz unuttuk.
1: Ondan pilavımı yaptım. Devam.
0: Evet.
1: Pilavımı yaptık.
3: Evet.
1: Etli kuru fasulye. Kapıma et yemeği
0: et
1: yaptım.
0: Kızartma.
1: Kızartmamız. Bu geleneksel yaş tarnamız.
0: Sen onu bilmiyorum.
1: Bu fırında
0: köfte. Çiğne de olmazsa olmaz.
1: Olmazsa
0: zaten.
1: Olmaz.
0: Köfte yani.
1: Sağ olun.
0: Sarma sarmışsınız.
1: Sardık. Buranın güzel. Adetinden.
0: Adeti tabi. Çorba var.
1: Çorba.
0: Gelin
1: dolmamız
0: turşu
1: var.
3: O da yemesin turşu.
1: Tabi. Dolmasız turşu olmaz. Turşusuz dolma olmaz.
0: Tabi dolma.
1: Kızartmamız ocakta.
0: Hepsi.
1: Kuru tarhanamız şu.
0: Kuru tarhana da var. Hı. Elinize kolunuza sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Zahmet verdiniz. Ablam var yanımda. Abla sen neler hazırladın?
4: Sarma yaptık.
0: Sarmayı beraber yaptınız.
4: Aynen. Kızartma, ocak kızartması. Hı-hı.
0: Sen de Çineli misin, gelin mi geldin?
4: Çineliyim. Buralıyım.
0: Burada mı evlendin?
4: Yok, burada evlendim. Hayır, burada evlendim de Aydın'da oturuyorum.
0: Aydın'da oturuyorsun. Kocan da mı buralı?
4: Evet.
0: Hepiniz buralısınız. Evet. Aile. Çineliler Çinelilerle evleniyor burada değil mi?
4: Aynen.
0: Vallahi çok zahmet etmişsiniz ya. Elinize sağlık.
4: Afiyet olsun.
0: Teşekkür ederim.
3: Abla sizin en sevdiğin burası ne? En sevdiğin yani en güzel yemeği sizce?
4: Hepsi de güzel.
3: Hepsine güzel yani sevdiğin yok.
4: Yok yok, sevmediğim yok.
3: Yani. Sevmediğim yok. hepsi yani en güzel.
4: Hep beraber.
0: Hep beraber yeriz. Burada bakıyorlar zaten. Aynen. Yemek için. Susalım da yiyelim diye bekliyorlar.
4: Evet.
0: Teşekkür ederiz. Nasıl bir köy burası? Köyünü anlatır mısın?
1: Çok güzel köyümüz. Şenlikli.
0: Şenlikli vallahi çok güzel maşallah.
1: Ya güzelimiz güzel diye. Şenlikli köyümüz.
0: Neler yapıyorsunuz bu köyde?
1: Allah ne verdiyse her şeyi yapıyoruz. Kullanıyoruz, idare ediyoruz. Ne diyeyim? Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun.
1: Her şeyim çaresi bulunur. Ölüm çaresi bulunur. Eskiden evet. De iyiydim. Hindik de yine iyiyim.
0: Yine iyisin. Maşallahın var valla. Çok gençsin. Hiç yaşını göstermiyorsun. Ne yiyorsun ne içiyorsun acaba?
1: Allah ne verdiyse.
0: Allah ne veriyor?
1: Her şey veriyor. Gençliğimde hayvanlar baktık. Hayvan. Yani boyun baktık. Öyle öyle vakit geçirdik.
0: Hı-hı. Beyin var mı?
1: Beyim gitti toprağa.
0: Allah rahmet eylesin.
1: 5-6 ay oldu. Aman 5-6 sene oldu.
0: 5-6 sene iyi olmuş yine. Bırak. Çok olmuş.
1: Çok
0: seviyor muydun beyni?
1: Sevmez mi bey?
0: Ay çok mu seviyordun?
1: Çok seviyordum ben. Ne yapalım? Allah bizden fazla sevmiş. Evet. Allah rahmet eylesin. Yaptığı ben burayla cennet mekanı eylesin.
3: Şaşırdık. Ne kadar güzel yemek var.
5: Bizden yemekleri meşhurdu.
3: Öyle.
5: Tabii.
3: Şimdi siz hep sarmalar, beraber yaptınız.
5: Börekler meşhur burada.
3: Peki siz sarma yaptınız mı beraber?
5: Ben yapmadım. Ben komşum da ben gelmedim
3: ben. Tamam ama şimdi geldiniz.
5: Geldim.
3: İyi. Şimdi siz buralı mısınız?
5: Buralı komşum benim.
3: He, iyi ben, güzel.
5: Bu doğumu benim burası.
3: Ha, anladım. Siz kaç yaşındasınız peki?
5: Ben 64.
3: 64 yaşındasınız. Ha. Ha, iyi.
5: Gösteriyor mu?
3: Yok hiç göstermiyorsunuz.
5: Gençlik nasıl geçti? Varlık yokluktan var geçti. Evlendi varlık yokluk. Ulan tabii şimdi Allah şükür bolluk var. Her şey var.
3: 3 tane çocuk var.
5: 3 oğlan var benim.
3: 3 oğlan hem de. Hem de 3 oğlan. Hareketli değil mi?
5: Hareketli.
3: Ya tamam. 3
5: oğlan bu değil onlar.
3: Anladım. Torunlar.
5: Torunlar mı?
3: Büyük bir ailesi sizin. Hı? Büyük bir aileniz var.
5: Ha, var.
3: Büyük.
5: Sağmamız var.
3: Sağmamız var. Her şey. Ama siz en çok ne seviyorsunuz?
5: Her şey
3: severim. Her şey olur. Her şeyi seviyorum.
5: Her şeyi severim ben.
3: Burada. Kime soracağım?
5: Şey böreği, sarma dolma severim.
3: Peki sarma özelliği şöyle bir şey duydum. Şu kadar gösteriyorlar, şu kadar olması lazım. Siz ne diyorsunuz? Bu kadar mı olması lazım? Biraz daha ya da boş ver. Hiç fark etmez.
5: Bazı ince de, bazı canlı da.
3: Hiç fark etmez değil mi? Yani.
5: Sarma da.
3: En önemli arkadaş ortamda, komşular gelsinler hep beraber. Peki şarkı söylüyor musunuz bu arada?
6: Yok, bizim burada öyle şarkı söylemezler.
3: Söylemezler. Ama nasıl yani, paylaşıyorsunuz bazı,
6: evet,
3: dedikodu paylaşıyorsunuz.
6: Dedikodu etmek de keyif yoktur yani.
3: Doğru.
6: Doğru. Daha çok oluyor.
3: Nasıl geçti yani bu zaman, gençlik nasıl geçti sizin?
6: Adam ben her şeyi gösterdi.
3: Güzel geçti değil mi?
6: Güzel geçti.
3: Nasıl evlendiniz? Nasıl evlendiniz?
6: Görücüsün mü?
3: Görücüsün. Ha, anladım. İşte birisi geldi demiş. Ha, bu kız,
6: evet,
3: güzel, biz, evet, bunu alma istiyoruz değil mi?
6: Evet. Yani.
3: Siz peki onu hiç gördünüz mü önce?
6: Görmedim.
3: Görmediniz. Ay, kaç senin?
6: Daha da görmüyorum işte. Üç olan var ben.
3: Anladım. Üç olan. Yani önceki de teyze üç olan. O da bu.
6: Biz elteyiz onlar. İki elteyiz.
3: Ha, iki elteyiz. Anladım. Yani bu köyde oğlan köyü galiba. Elte ne oluyor acaba?
6: Elte işte dayınçamın hanım oluyor bu galiba. Adamla iki kardeş.
3: Anladım. Siz o zaman bir ailesiniz gibi,
6: bir
3: değil mi?
6: Aile, bir aile.
3: Akrabalık. Peki, anlaşıyor musunuz?
6: Anlaşırız.
3: Okay. Gördüm ben.

0: senin yanına geldik. Bu köyün yengesi.
1: Evet. Buradayım işte. Komşularımla beraber. Şurada alt yerde oturuyorum.
0: Evet. Fatma yenge, bize biraz köyünü anlatır mısın?
1: Köyüm çok güzel.
0: Neler var bu köyde?
1: Köyümde mısır hayvancılık, çiftçilik de var. Öncelikle biber, patlıcandır, fıstıktır, pamuktur ekilirdi ama şu anda hayvancılığı döndüğü için mısırla uğraşılıyor. İşte o şekilde çalışıyoruz.
0: Sen neler yapıyorsun?
1: Ben ne yapayım? Kışın zeytinde gidebildiğim kadar. Şu anda inciri satmakla uğraşıyoruz. O şekilde işte.
0: Nasıl incir?
1: Kazan. İşte idare ediyor gidiyor.
0: İdare ediyor.
1: Evet, çalışıyoruz.
0: Bu köye gelin mi geldi?
1: Gelin geldi.
0: Nereden geldi?
1: Umurköy'den geldim.
0: Umurköy içine evet. De mi yine o da?
1: Şu karşı köyde işte halamın oğlundan evlendim. Hı-hı. Akraba evliliği. 11 yaşında sözüm kesildi.
0: 11 yaşında.
1: Evet, 17 yaşında evliliğim oldu. Dedelerim bizim diktiğimiz taş yıkılmayacak dedi. O yüzden evlilik o şekilde oldu.
0: Diktikleri taş onlar da mı akraba?
1: Aynen. Hani bizim kestiğimiz söz sözdür.
0: Söz.
1: O şekilde evet. Yıllarım iyili kötülü geçti. Yani iki tane çocuğumu büyüttüm. Asker, evlilik, düğün, cemiyet çocuklarıma. O şekilde geçti.
0: Yaşımız
1: anlaştık. Anlaşmadığımız gün oldu. Şükür anlaşıyoruz.
0: Peki şükür. Sence eski evlilikler mi yoksa şimdikiler?
1: Ya şimdikiler de çok şey değil yani. Kimisi sürdürüyor, kimisi sürdürmüyor dediğin gibi. Katlanmak istemiyorlar bazı şeylere. Yani o şekilde ama biz katlandık. Yani ne yapayım şimdi? Çocuklarım büyüdü, evlendi. Ama gene de başımdan kölgesini esmesin, kapımdan ayakkabısını esmesin.

0: Mustafa abinin hayvan çiftliğine geldik. Burada çeşit çeşit hayvanlar var. İstemediğin kadar.
1: Ya, ya biz üretimciyiz. Biz vatanımız, milletimize hizmet etmek için yetiştiriyoruz. Ben emekliyim aynı zamanda. Hobi olarak bir hayvanla, 3-5 hayvandan başladım. Bu tarlaya ben çalışmamla, hayvandan sayesinde aldım. 2 tane evladım everdim. Bu hayvandan sayesinde üretim kadar güzel bir şey yok.
0: Evet.
1: Ama şu anda bizim sütümüz çok düşük. Yem karşılamıyor. Sütümüz yemini karşılamıyor. Yemin karşısı da açık yapıyor. Aylık 10 lira, 15 lira açık yapıyor mesela. Yemlerimiz yüksek. 780 bin lira bizim süt yemimiz.
0: Hı hı.
1: CHP'nin yemini kullanıyorum. 780 bin lira yemimiz. Sütümüzde 15 bin lira. Yani 15'te sıcak süt veriyoruz. Bizim sütümüz şu anda 20 bin lira geçmesi gerek. Biz para kazanabilmemiz için. Şükür biz hobi olarak yapıyoruz bu işe. Ya emekli maaşımız olmamış olsa, kredilerimiz olmamış olsa şu hayvancılık yürütmeyeceğiz yani. Emekli maaşımızdan harçlık yapıyoruz. Bangla'da aldığımız kredilerle şu hayvandan yemine, samanına, iğnesini, ilacını öyle temin edebiliyoruz. Her çiftçinin kendine göre borcu vardır. Bizim sütümüz neden bu kadar baskı altına alınıyor? Yani 15 lira, 14 lira süt alıyorlar bizden.
0: Evet.
1: Yemi 780 bin lira süt yemi, bes yemi 530, 730 bin lira. Bir çuval arpa ezmesi 670 bin lira, 680 bin lira mısır ezmesi. Ya biz üretirsek şehir öyle yaşayacak, öyle geçinecek.
0: Tabii.
1: Biz üretmesini seviyoruz burada,
0: tabii.
1: Üretelim, yetiştirelim.
0: Yani
1: ama karşılığını görmemiz gerekiyor. Biz karşılığını görmemiz gerekiyor.

0: ülke. Bak bunun çok güzel bu, bak bunun şey var. Yok şunu şey var bak, kolye var. Sen bir tarafta, ben bir taraftayım. Ya. Dokundum.
1: Benim aslında hayvanlarla aram iyidir de.
0: Tabii.
1: Olmadı. Kaçıver.

0: Evet, şimdi biz tam böyle eski bir köprüden alttan. Acaba bu köprün anlatabilir misiniz bize?
1: Şimdi bu köprünün yapıldığını ben bilmiyorum ama İtalyan köprü diyorlar bu köprüye. Bakım yapılmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi işte bazı şeyler meydana çıkmış. Şuraya bir bakın. Bunlardan yetkililerden biz çözüm istiyoruz. Köprümüzün daha önce benim köprümde tabii büyüklerimizin anlattığına göre bu köprünün üzeri tahtaymış. Daha sonra beton dökülmüş üzerine. Çok eski bir köprü. O yüzden bu köprümüze bir boya ya da bakılacak yeri bakımdan geçmesini istiyoruz yetkililerden.
0: Peki bu köprü ne kadar fazla kullanıyorlar? Ne kadar önemli?
1: Şimdi daha çok kullanılıyor. Neden çok kullanılıyor? Traktörle buradan geçiliyor. Tarlaya sıra gidiyor. Hayvan gübresi gidiyor. Hayvanlarımız da buradan geçiyor tarlaya. Bu köprü tabii köyümüz için önemli bir köprü. Malum araç geçen bir yerden geçmiyor. Köyümüz için bu, bizim için tabii değerli bir yer oluyor. Hayvanlarımız için, kendimiz için. Onun için değerli bir köprümüz bizim için, köyümüz için, halkımız için. Bunun bir bakımdan geçmesini istiyoruz.

0: Evet, muhtarımla beraberiz. Muhtarım, çok güzel bir köyünüz var.
1: Sağ olun. Vallahi size çok güzel. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş
0: biz
1: geldiniz.
0: Teşekkür ederiz. Çok güzel ağırladınız.
1: Evet, size çok teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla köyümüze tanımış olduk, tanıtacağız. Elbette köy halkı olarak köyümüzün bazı isteklerimiz var, eksiklerimiz var. Köyümüz eski bir yerleşim alanı, eski bir çine. Yerleşim önce çinemiz buraydı. Ama tarihte tabii Kuroba çine oldu. Şimdi burası eski çine olarak kaldı. Bu yüzden köyümüz çok göç verdi. Gençlerin iş sahası olmadığından. Ama halkın bir muhtar olarak bizden bir beklentiler var, bir istekleri var. Birinci isteğimiz 76-77 yılında yapılan su şebekemiz artık kullanamaz hale geldi. Çok arıza veriyor. Borramızda bir pislik akıyor. Dura dura artık yosunlaşmış. Bir balçık gibi sanki. Ondan çok şikayet var. Yetkililerden önce bu su sorunumuza, depo ve şebeke sorununu çözmesini istiyoruz. İkinci bir isteğimiz köyümüzün hemen yanındaki baraj sahasına yakın olan Çamlık mevki. Bu yerin bize bir mesir alanı istiyoruz yetkililerimizden. Bu yer hem Çamlık hem Yeşillik, çinemizin halkı, köyümüz ve yakın köyler bu yere gelip burada bir tatil yapabilecekleri, bir mangal türü yapabilecekleri, halkımıza ve topluma açık bir yer yapılmasını istiyoruz. Üçüncü sorunumuz İtalyan köprüsü var. Bakımsız, boya yok. Yani çok eski bir köprümüz. Bir bakımdan ve tadilattan geçmesi gerekiyor. Dördüncü sorunumuz Osmanpaşa Çeşmesi var. Bu çeşme de tadilattan geçmesini istiyoruz. Çünkü camimizin yakı, köyümüzün merkezinde. Bunu da yetkililerden bir çözüm istiyoruz. Dördüncü isteğimiz köyümüze, beşinci isteğimiz köyümüze top sahası yapıldı. Bunun tapu alanı milli eğitim üzerine geçiyor. Köyümüz top sahası yapıldı gençlere. Elektrik tesisatı da döşendi. Ama tapu başkasının olduğu için bir türlü elektrik işine çözüm bulamadık. Gençler de bunu istiyor. İsterler, o kadar yatırım olmuş. Tabii. Ama elektrik yok. Sıcakta top oynamıyor. Evet, akşam gençler mesela çalışmaktan gelecek. Burada top oynayacak, eğlenecekler ama olmuyor. Sorunumuz var. Devlet yetkililerden, alttaki yetkililerden bunun çözümünü istiyoruz. Bir muhtar olarak. Köylü beni bunu aktarıyor. Ben de yetkililerimize bunu söylemek zorundayım, aktarmak zorundayım. Biz çare bekliyoruz. Eksiğimiz çok.
0: Teşekkür ederiz muhtarım. Biz de buradan duyurmak denize sorunlarınıza. Şu an arkamızda bir baraj var.
1: Evet.
0: Biraz yani buradan ben ilk defa bu baraja geldiğim için bana büyük geldi ve çok su varmış gibi geldi ama aslında çok azmış.
1: Evet, yağış almadı bu bir iki seneden beri. Barajımız su kalmadı artık. Tabii çiftçiler de çözüm bekliyor. Tabii su olmayana kadar olmuyor. Biz de tabii Allah'ın elinde bir şey yapacak bir şey yok. Bunun hakkında bir şey diyemeyiz yetkililerden. Allah'tan gelen bir şey. İnşallah ileriki zamanlarda, ileriki yıllarımızda inşallah yağışlar daha da güzel olur, düşer. Sorunumuz kalmaz.
0: Bu baraj ne zaman yapıldı muhtarım?
1: Bu baraj yapımı 200 sene oldu biteli. İlk yapıldı, yapılan baraj yukarıdaki barajdı. Menderes barajıydı. Ama ilk yapıldığı sene bu üstünden de açtı. Tabii yağışlarımız boldu. Burası ikinci sulama barajımız. Yukarıki barajımız, Menderes barajımız.

0: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
3: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle. Biliyor.

0: Ja, vandaag les. Het is een momentje, dat gaat heel stom zijn. Als ik iets tegen me gooi, weet ik niet. Ben allemaal naar Hindik, camus gibi oluyor, camus.
1: Coşkun amca, bunun için biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efem et kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedik. Efendim ben şiir sucuktan gelip yiyip ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelli hoş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çok doldum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Ne de oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden?

0: senin tırtırından bıktım arkadaşlar ya.
1: Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş.
0: Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim, Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi de eksiniz değil mi?
2: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
3: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite.
4: Anacığım, dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğüne de haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeylerin altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen parıksınmen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çiftleri. Süper şeker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.
4: Hayat verir.
5: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
6: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
7: yapmamız gereken
8: aramak yerine önce mesaj atmak.
6: Örneğin
8: internet destekli uygulamalar üzerinden
6: bir acil durum grubu kurabiliriz.
8: Böylece afet anında
7: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
6: Arama ihtiyacı hissederseniz de
8: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
6: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
7: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
5: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
6: önce mesaj.
9: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımızda takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar.

Şiddete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 900

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

0: Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
0: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 900

Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya üst geçidinde feci bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki Seymen Göciz üst geçitteki asansöre binmek isterken asansör ile dış kaplama arasında sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla genç bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Göciz'in cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında yayaya yol vermek için yavaşlayan otomobile motosiklet arkadan çarptı. Kaza Bahçeli Evler Mahallesi Şehit Şekip Erdem Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşa yol vermek amacıyla yavaşladı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen motosiklet önündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde üst geçit asansöründe mahsur kalan vatandaş için ekiplerin kurtarma çalışması yürüttüğü sırada trafik kazası meydana geldi. Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç üst geçidi yakınında seyir halinde olan iki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan iki kişi yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı. Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

0: sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi tepelik alanda tüfekle intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay Oyma Ağaç Mahallesi Gümüşsade Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre Murat K. arkadaşına intihar edeceğine yönelik mesajlar gönderdi. Mesajların ardından daha önce birlikte vakit geçirdikleri bölgeye giden arkadaşı Murat K.'yı tüfekle başından vurulmuş halde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerinde inceleme yaptı. Murat K'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çam ormanlarıyla çevrili bölgede gece saatlerinde yakılan ateş büyük yangın riski oluşturdu. Akçova Yeşil Yurtoğlu üzerindeki tepede kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı belirlenen ateşlerin söndürülmeden bırakıldığı tespit edildi. Sabah saatlerinde bölgede dumanların devam ettiği görülürken çevrede çok sayıda şişe ve cam kırığı bulundu. Yetkililer orman yangınlarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyararak küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini hatırlattı.
1: Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasına kimse yiyip içmeyin demiyor. Bu konuda yaktıkları ateşi söndürmeleri hele hele bundan bir hafta sonra bu otlarımız kuruduğu zaman alev topuna dönecektir. Ormanımızı koruyalım. Sevelim. Hak çocuğumuz, ha ormanımız. Orman olmayan, yeşillik olmayan yerde hayat olmaz. Lütfen bu şekilde ateş yakıp da bırakanlar bırakmasınlar, söndersinler ateşine. Kimse onu kimseye eğlenmen demiyor. Yiyip içmen demiyor ama dikkatli olalım lütfen.
0: Afyonkarahisar'ın Boyvadin ilçesine bağlı Kemerkaya bölgesinde meydana gelen heyelan 7 Kapı Tabiat Park yolunu ulaşıma kapattı. Son günlerde etkili olan yoğun yağış ve eriyen kar sularının ardından yamaçta büyük çapta toprak kayması yaşandı. Heyelan sırasında yoldan kopan toprak ve kaya parçaları tabiat parkına ulaşımı sağlayan güzergaha sürüklendi. Yolun büyük bölümünün kapanması nedeniyle araçlar geçemedi. Bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar geri dönmek zorunda kalırken olay çevrede endişeye neden oldu. Yetkililerin bölgede inceleme başlattığı öğrenilirken yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapılması bekleniyor. Kütahya Kent Park Aileler Yarışıyor temalı oryantrik müsabakasına ev sahipliği yaptı. Ebeveynler ve çocukları harita yardımıyla parkur üzerindeki hedefleri bulmak için kıyasıya yarıştı. Minikler, küçükler ve yıldızlar olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada aileler doğal parkurda en kısa sürede kontrol noktalarına ulaşmaya çalıştı. (Gülüyor) Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yarışmanın en dikkat çeken anları ailelerin el ele tutuşarak bitiş çizgisine ulaştığı anlar oldu.
2: Bravo hocam, tam.
0: Katılımcılar birlikte hareket etmenin yarışmayı daha keyifli hale getirdiğini ifade etti.
3: Annemle yardım etti bana.
4: Harita bendeydi ama Esa yoldaydı. Ben yönlendirdim, o önden koşturdu. Hızımızı ve şeyimizi ne derler, yönlerimizi birleştirdik. Birinciliğimizi aldık. Oğlum Faruk Ege Duran, ben Emine Duran. Tavşan'dan katılıyoruz. Orientering'e kaç senedir de? 4 senedir katılıyoruz. O etkinliği düzenleyenlere, hocalarımıza çok teşekkür ederiz.
0: Etkinlik, dereceye giren ailelere ödüllerinin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
5: Son yılların en uzun ve serin kış mevsimlerinden birinin yaşandığı Ege bölgesinde hava sıcaklıklarının normale dönmesiyle birlikte deniz sezonu açıldı.
6: Deniz, erken ya. Peki soğuk musun? Nasıl?
7: Tam kulağımda şu an.
6: Nereden geldin?
7: Doğru.
5: Hafta sonu sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Özellikle Kuşadası sahilinde yoğunluk yaşanırken birçok kişi aylar sonra denizle buluştu. Çocuklar sıcak havanın etkisiyle denize girerek yüzmenin keyfini yaşarken bazı vatandaşlar da sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih etti. Deniz suyu sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü bölgede güneşli havayı değerlendiren aileler parklarda ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi. Ege kıyılarında hareketliliğin önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte daha da yoğunlaşması bekleniyor.
0: Yıllardır kaliteli hizmeti ve zengin menüsüyle dikkat çöken Güldeste Lokantası 17. kuruluş yılına özel kampanya başlattı. Nazilli Otogar Şubesi'nde geçerli kampanya kapsamında tüm ürünlerde %20 indirim uygulanıyor. Yaklaşık 5 yıldır Güldeste ailesinde görev yaptığını belirten Fulya Kurnaz, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
8: 17. yılımıza özel Nazilli Güldeste Otogar Şubemizde tüm ürünlerde geçerli %20 bir indirimimiz mevcut.
0: Kurnaz, Otogar Şubesinde yöresel lezzetlerden et yemeklerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını ifade etti.
8: Yine Aydın Merkez Şubemizde olmak üzere aynı şekilde yuvarlamamız, yöresel yemeğimiz mevcut. Yoğurt da tavsiye ederim. Yağlamamız mevcut. Kuzu ince, kuzu gerdan, yani et yemeklerinden sebze yemeklerine kadar, tavuk yemeklerine dahil tüm her şeyi bulabilirsiniz. Gönlünüzce hepsi var yani.
0: Menüde özellikle yuvarlama, yağlama, kuzu tandır, tavuk yemekleri, sebze yemekleri, tatlılar ve meze çeşitlerinin ön plana çıktığını belirten Kurnaz, tüm ürünlerde kampanyanın geçerli olduğunu dile getirdi.
8: Tatlılarımız, meze çeşitlerimiz soğuk olarak dolapta, hepsini çok rahat bulabilirsiniz. Hepsinde geçerli %20 indirimimiz mevcut.
0: Nazilli Otogarı'nın hemen karşısında hizmet veren Güldeste Lokantası'nın hafta içi ve cumartesi günleri açık olduğunu söyleyen Kurnaz, vatandaşları hem lezzetli yemekleri tatmaya hem de indirim fırsatından yararlanmaya davet etti.
8: Nazilli Otogarı'nı bilen herkes bilir zaten. Direkt olarak karşısında Güldeste Lokantası diye orada mevcut, hepiniz bulabilirsiniz. Hafta içi cumartesi dahil olmak üzere tüm günler açız, sadece pazar hariç. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan Modern Gençlik Merkezi projesinde ilk adım atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve inşaat takibi Demirci Belediyesi'nce yürütülen yeni gençlik merkezi, Akıncılar Mahallesi Ahmet Çark Caddesi üzerindeki eski KYK lojmanının bulunduğu alanda yükseliyor. Temel demirlerinin bağlanmasının ardından 108 ton demir kullanılarak gerçekleştirilen ilk beton dökümüyle birlikte inşaat çalışmaları hız kazandı.

0: İki katlı olarak projelendirilen ve modern mimarisiyle dikkat çeken merkezin 2027 yılının başında hizmete girmesi hedefleniyor. Gençlerin eğitimden sanata, spordan eğlenceye kadar pek çok ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanan dev tesis bünyesinde etüt salonları, bilgisayar ve müzik sınıfları, sanat atölyeleri, spor salonu, çok amaçlı salon ve bir kafeterya yer alacak. İnşaat sürecini yakından takip eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeye modern bir eser kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını, gençlerimizin sanatsal, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri güvenli ve modern bir alan inşa ediyoruz. Eski KYK lojmanı alanını bu değerli projeyle yeniden canlandırıyoruz. Hedefimiz 2027 yılı başında bu tesisi gençlerimizin hizmetine sunmaktır. İlçemize ve gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Demirci Gençlik Merkezi, bölgedeki gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlayan ve güvenli vakit geçirebilecekleri temel bir merkez haline gelecek. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lösemi nedeniyle hayatını kaybeden emekli öğretmen Bilge Altan anısına düzenlenen Kökten Hayata Şenliği'nde vatandaşlar bağış için yoğun ilgi gösterdi.
1: Geçen sene lösemiden kaybetmiş olduğumuz annemizin anısına Kökten Hayata Şenliği'ni düzenledik. Projemiz Kökten Hayata adını annemden bana hatıra kalan Yaşam Ağacı Kolyesi'nden alıyor. Annemin hastalığı sürecinde kök hücre bağışının önemini ve donör bulmanın ne kadar zor olduğunu bizzat yaşadık. Bu yüzden kök hücre bağışı ile alakalı doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve kök hücre bağışçı sayısını arttırmak için bu etkinliği düzenledik. 2 gün boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerin tamamında kök hücre bağışının koldan yapılan bir işlem olduğunu, cerrahi bir müdahale gerektirmediğini ve verilen kök hücrelerin 3-4 hafta içerisinde yenilenebildiğini herkese anlatmaya çalıştık. Lösemili hastalar için çoğunlukla tek seçenek olan kök hücre naklinde bağışçı sayısını arttırmak çok önemlidir. Bu nedenle 18-35 yaş aralığındaki herkesi kök hücre bağışçısı olmak üzere davet ediyoruz. Bu etkinliğimizle şehrimizde güzel bir farkındalık yaratarak kök hücre bağışçı sayısını arttırdık. Bu etkinlikle annesiz geçirdiğim ilk anneler gününde anneme çok güzel ve anlamlı bir hediye verdim.
0: Alaşehir Belediyesi, Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ve Altan Ailesi İşbirliği ile Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 2 gün boyunca kök hücre ve kan bağışı toplandı.
2: Kan bağışı ve kök hücre bağışı yapmaya geldim. Çok kısa bir işlem zaten, 10 dakika içinde bitiyor. Bu gerçekten aslında bir sorumluluk olmalı. Yani zaten bir insan bir sefer bağışlayabilir, bir daha bağışlayamıyormuş. Bunu da burada öğrenmiş oldum. Bağış yapalım, kesinlikle hayat kurtaralım, başkalarının hayatına dokunalım.
3: Sizin başınıza gelmeden siz de kan verin. İnsan başına gelir değil, gelmeden önce düşünün. Çünkü lösemide kan kendini yenileyemediği için başka birisindeki alınan sallıklı kök hücre ile yenilediği için lütfen siz de bir hayat kurtarın, kök hücre destek olun, kök hücreye verin. Kan verdiğim için, hayat kurtardığım için çok mutluyum.
0: Etkinlikte çocuklar için oyun alanları, atölyeler ve halk oyunları gösterileri de yer aldı. Katılımcılara bağışın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
4: İşte 3 tüp kan deyip geçmeyeceğiz, vereceğiz. Çünkü bizim 3 tüp kanımız bir gün gelecek, bir kişiye hayat olacak, onu ayakta tutacak. Elimizde bu veriler olduğu zaman biz de birinin nefesine nefes olmak için buradayız. 3 tüp kan verin, kök hücrelerinizin kayıtları elimizde bulunsun.
0: Yetkililer, şenlik boyunca toplam 116 kök hücre ve 116 kan bağışı alındığını açıkladı. Bağışların lösemili hastalar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.
5: Türk Kızılay Alaşehir Şubesi olarak 9-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz Kökten Hayata Şenliğimize vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösterdi. Yapmış olduğumuz bu etkinlikte kök hücre bağışının ve kan bağışının ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza anlattık. Etkinlikte farkındalık oluşturarak 2 gün boyunca vatandaşlarımızdan 116 kök hücre bağışı, 116 kan bağışı almış bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza gösterdiği ilgilerinden dolayı çok da bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Bilgi öğretmenimizin anısına düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte kan bağışının yanında 18-35 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımıza kök hücre bağışına da davet ediyoruz.
0: Müzik Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Alaşehir'in Kirlik Mahallesi'nde fide dağıtım töreni düzenlendi. Programda üreticilere 100 bin domates, 100 bin biber ve 100 bin patlıcan fidesi olmak üzere toplam 300 bin yerli sebze fidesi dağıtıldı. Bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun yerel çeşitlerden seçilen fidelerle hem üretimin artırılması hem de yerli tohumların korunması hedeflendi. Törene katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Alaşehir Belediye Başkanı mahalle girişinde traktör konvoyları ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

0: Alaşehir Belediye Başkanı, yerel üreticilerin korunmasının gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirterek üreticilere tohumların çoğaltılması çağrısında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti.
1: Sağ olsun Alaşehir Belediye'mizle beraber kırsala çok önemliyiz. Kooperatiflere destek oluyoruz. Sulama boruları veriyoruz, sondajları açıyoruz. Ziraat odalarına iş makineleri veriyoruz. Çiftçi kullansın, ücretsiz kullansın diye. Bugün de çok güzel bir kampanyamız var. 10 bin çiftçimize, bunların çoğu kadınlardan oluşan 10 bin köylümüze toplam 300 bin fide dağıtacağız. Bu fidelerin içinde domates, biber, patlıcan var. Her gün pakette 10'ar tane var. İnşallah sizler de bunları çoğaltırsınız. Benden güzel ömür elde edersiniz. Yaz boyu bu işten geri elde edersiniz. Elde ettikçe de bizi hatırlarsınız.
0: Programın ardından başkanlar vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

0: nedir ve pazar yerini ziyaret etti. Manisa'nın Demirci ilçesinde her hafta kurulan ikinci el otopazarı bu hafta nostaljik araçların sergilendiği bir etkinliğe dönüştü. ...1976 model Land Rover Jeep ile 1973 model Murat 124 gibi klasik araçlar pazara gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
1: Otopazarı olarak güzel bir otopazarı açıldı. Bu pazar ekonomik olarak bölgemize çok faydalı oldu. Belediye Başkanımız Erkan Karay'a bu hizmet için teşekkür ederiz. Demirci Otopazarı'na biz de aracımızı getirdiğimiz. Aracımız 76 model, ilk sahibinden 11 bin kilometrede. 4 çeker araçtır. Aracımızda hata kusur yoktur. Çürük kaza bela yoktur. Koleksiyonluk bir araçtır.
0: Orijinalliğini koruyan araçlar alıcı ve satıcıların dikkatini topladı. Çevre, il ve ilçelerden gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk pazarda hareketlilik oluşturdu.
2: Nasıl nostaljimiz?
3: Abi aracımız 1976 model Land Rover. Her şeyi de orijinal. Sadece dıştan bir incecik bir...
0: Hem klasik hem de modern araçların yer aldığı pazarda sıkı pazarlıklar yaşandı. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, pazarın bölge ekonomisine katkı sağladığını ve ilçe için önemli bir ticaret merkezi haline geldiğini ifade etti. Safra kesesi ameliyatı sayılarında belirgin artış görüldü. Geçen yılın ilk 3 ayında 3300 olan ameliyat sayısı bu yıl aynı dönemde 4700'e yükseldi. Uzman doktor Hakan Varol, artışın yaklaşık %33 seviyesinde olduğunu belirterek safra kesesi ameliyatlarının genel cerrahide en sık yapılan operasyonlar arasında yer aldığını söyledi.
4: Safra kesesi ameliyatları genel cerrahlarımızın en fazla yaptığı ameliyatlar arasında yer almaktadır. Geçen yılın ilk 3 ayında hastanemizde yapılan toplam ameliyat sayısı 3300 iken bu yılın aynı döneminde ameliyat sayımız 4700'lere çıkmaktadır toplam ameliyat sayısı. A, B, C gruplarında hepsinde önemli miktarda artış bulunmaktadır. Oran olarak da %33 bir artış yaşanmıştır.
0: Varol, hastalığın tanısının ultrasonla kolay konulabildiğini ve ameliyatların genellikle kapalı yöntemle gerçekleştirildiğini ifade etti.
4: Ultrason ile tanı konulması kolay olduğu için hastalarımız tanıdan sonra cerraha çok kısa sürede başvurmakta, cerrahlarımız da kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatlarını yapmaktadır. Son dönemde safra kesesi rahatsızlıklarıyla ilgili artışların nedenleri arasında ise immobil, hareketsiz yaşam, beslenme düzeninin bozulması, öğünlerin bazen geceye kayması, beslenme alışkanlıklarının bozuk olmasını gösterebiliriz.
0: Artışın nedenleri arasında hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, düzensiz öğünler ve gece yeme alışkanlıklarının bulunduğunu belirten Varol, vatandaşlara düzenli spor ve sağlıklı beslenme uyarısında bulundu.
4: Özellikle yaşam tarzı değişikliği, hastalıklardan uzak kalma konusunda yapabileceğimiz ilk şey, ilk önce rahatsızlanmamayı, hastalanmamayı, sağlığımızı korumamız gerekiyor. Bunun için de düzenli bir spor, beslenme düzeni, bunlar çok önemli. Artık imkanlar çok yerinde. Vatandaşımız hastaneye ulaşımı çok rahat. Ama burada en önemlisi bağımlılıklardan uzak durmak. Sigaradan, alkolden, bunlardan uzak durmak ve en önemlisi de beslenme düzenini düzenli bir şekilde devam ettirmek.
5: Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uçurtma Festivali, tarihi Değirmenler Tepesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Müzik sabah saatlerinde başlayan etkinliğe binlerce kişi katıldı. Festival boyunca dans gösterileri, halk oyunları, müzik dinletileri ve sahne performansları gerçekleştirildi.

0: Çocuklar için oluşturulan etkinlik alanlarında uçurtma atölyeleri ve yarışmalar düzenlenirken katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gökyüzünün rengarenk uçurtmalarla kaplandığı festivalde aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.
1: Gelir her sene bir okula kalıyor. Bu sene Cahide Özbezleci okuluna kalıyor. Uçurtmalarımızın satışından. Onun dışında burada her şey bedava. Yani yeme içme her şeyimiz ikram oluyor. Bu sene su tasarrufu konulu yarışma yaptık. Gördüğünüz gibi az önce 7 tane bisiklet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde 7 tane bisikleti burada dağıttık çocuklarımıza. Su tasarrufu çok önemli bizim için.
0: Yarışmalarda dereceye giren çocuklara bisiklet hediye edilirken etkinlikte elde edilen bazı gelirlerin okul yararına kullanılacağı belirtildi.
2: Anneler Günü'nü kutluyorum. Bu güzel günde bizi buluşturan Miyas Hanım ve ekip arkadaşlarına, gerçekten çocuklarınızla bir arada burada olmanızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
0: Festivale katılan sporcular ve sanatçılar da çocuklarla bir araya gelerek etkinliğe renk kattı. Çocuklar uçurtma uçurmanın ve çeşitli aktivitelerin tadını çıkartırken aileler de festival alanında müzik eşliğinde vakit geçirdi.

0: geldim buraya. Anneler günü diye. Bakalım şimdi daha ilk defa deneyeceğiz. Uçurmaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz.
1: Nasıl vakit geçiriyorsunuz?
0: Vallahi güzel. Şimdi işte biraz önce konser vardı. Hala devam ediyor. Onu dinledik biraz. Ev alanda dolaştık. Şimdi de uçurmaya geldik.
2: Organizasyon yetkilileri festivale gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade ederek etkinliğin Bodrum'da geleneksel hale gelmeye başladığını belirtti.
3: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali 3 gün boyunca renkli etkinliklere sahne oldu.

festival kapsamında Yunanistan'ın Kos, Patmos, Lipsi ve Leros adalarından gelen belediye başkanları ve heyetler Bodrum'da karşılandı. Etkinlikte folklor gösterileri, kortej yürüyüşleri, konserler ve kültürel sunumlar yer aldı.

0: Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandilinci, festivalin iki yaka arasında dostluk ve kültürel bağları güçlendirdiğini ifade etti.
1: Dün de bugün de kültürlerimizin, değerlerimizin, gelenek göreneklerimizin ne kadar ortak olduğunu, bir bütün olduğunu gördük. Ve bundan sonra da yine aynı şekilde karşı kıyının iki dost ve arkadaş şehirleri olarak bu dostluğu, bu barışı, bu güzellikleri Bodrum'dan, Ege'den, dünyanın her yerine gösteriyor olacağız.
0: 3 gün süren festival, konserler, halk dansları, söyleşiler ve sergilerle sona erdi. Etkinlik, Türkiye ile Yunanistan arasında kültürel etkileşimi artırarak dostluk mesajlarıyla tamamlandı.
2: Aradığımızda iki kişiydik ama şimdi görüyorum ki özellikle Dodakalesi'nin çok önemli belediye başkanları da bugün ve Sayın Başkonsolosumuz, tabii en önemlisi Sayın Başkonsolosumuz da bugün aramızda ve artık bu festivali yüzlerce yıl devam edecek bir dostluk kardeşlik köprüsü olarak tescil ettik diyebilirim.
0: Denizli'nin yetiştirdiği önemli halk müziği sanatçılarından Altan Göker, ilerleyen yaşına rağmen sanat yaşamını sürdürmeye devam ediyor. 88 yaşındaki usta sanatçı, elindeki curasıyla türkü geleneğini genç kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

0: Emekli ziraat mühendisi olan Göker, yıllardır halk müziğine gönül verdiğini belirterek sanattan hiçbir zaman kopmadığını ifade etti.
1: İlk işim saz almak oldu.
2: Evet.
1: Ondan sonra zaten çalıyordu şeyle. Talip'le çalıyordu. Talip çalıyordu da şimdi biz 77'nin şeysi Talip Becenden'le benden bir sene geri Açkan'da vardı. O, ben burada okudum. O Açkan'da okudu. Şey olurdu. Konserimiz olurdu. Talip çalardı. Biz şey yapardık. Erkekli kızı şey yapardık.
0: Sanat hayatına ilişkin anıları da paylaşan Göker, Denizli'nin önemli sanatçılarından Talip Özkan ile birlikte çalışma fırsatı bulduğunu söyledi. Ayrıca 1990'lı yıllarda Denizli Belediye Konservatuarı bünyesinde TRT sanatçılarıyla çeşitli çalışmalarda da yer aldığını aktardı.
1: Ama bir türkümüz vardı şeyde. Şeyi... Çok güzeldi ama. Ya orada artık şey yani şey başladı. Unutuyorum. Benim çocuklarım var. İki oğlan var. İşte onlar uğraşıyorlar, çalıyorlar şeyler.
0: Türkülere olan bağlılığıyla gençlere örnek olan Altan Göker, sanattan kopmayın çağrısında bulunarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü'nde otobüs şoförü olarak çalışan Zehrin Tuncay Karadavut, Anneler Günü'nde çocuklarından gelen sürprizle duygusal anlar yaşadı. ...51 yaşındaki Karadavut, Buca'daki Papatya durağına yanaştığında ilkokul 1. sınıfa giden 400 çocuklarıyla karşılaştı. Ellerinde çiçeklerle annelerini bekleyen Kumsal, Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer otobüse binerek annelerine sarıldı.

0: otobüs kullanmayı çocukluğundan beri sevdiğini belirten Kara Davut, trafikte hem kendi güvenliğini hem de yolcuların güvenliğini düşündüğünü ifade etti.
1: Hazırlıksız yakalandım yani. Çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Heyecanlı bir gün. Çok güzel. Anneler günü. Anneyi anlamak için anne olmak gerekiyormuş. Yaradan bana bir değil dört tane verdi. İşimiz zevkli de bir o kadar da yoruculuğu var. Çocukluğumdan beri de araba kullanıyorum. Ve çocuklarımı da öğretmeye başladık yavaş yavaş. Babasıyla birlikte motor sürüyorlar. Sonuçta trafikteyiz. Kendi ve sonra yolcularımın güvenliğini düşünüyorum. Çünkü herkes evine sağlıklı bir şekilde gitmek istiyor. Çünkü bekleyenler var. Ki ben gelmeden özellikle kızım cennetim bensiz uyumuyor.
0: Dördüz çocuklar ise annelerini direksiyon başında görmenin kendilerini gururlandırdığını söyledi.
2: Annem geldiğinde bizi öptü yani. Çok güzeldi.
3: Mutluyum. Heyecanlıyım.
2: Annemin otobüsüne bindik sonra.
0: Gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Serdar Durak, mide ve bağırsak kanserinin artık 20'li ve 30'lu yaşlarda görülmeye başladığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.
4: Artık tabii ki hemen hemen tüm kanser türleri daha genç yaşlarda görülmeye başlanıyor. Eskiden normalde hani 50 yaşın üstünde, 60 yaşın üstünde daha normal karşılarken artık 20'li 30'lu yaşlarda da çoğu kanser türünü görebiliyoruz. Özellikle mide ve bağırsak kanserlerine.
0: Genç yaşta görülen kanserlerin daha agresif ilerleyebilirsiniz. Bildiğini belirten Durak, ben gencim, kanser olmam düşüncesi belirtilerin göz ardı edilmesine neden oluyor. Bu nedenle tanı çoğu zaman ileri evrede konuluyor dedi.
4: Yaşta görülen kanserlerin bir kısmında tabii ki genetik altyapı da olabiliyor. Eğer öyle olduğunda daha hızlı, agresif, daha sinsi ilerliyor ve daha agresif, daha hızlı biçimde ilerleyebiliyor. Bu yüzden de tanı koysak bile hem gecikmiş oluyoruz hem de tedavide daha agresif olduğu için zorluklar yaşanıyor. Hem de çoğu hasta zaten hani bu gencim ben kanser olmam diye düşünüp işte atıyorum kanlı dışkılaması oluyor. Hani bunlar hemoroida bağlıdır deyip geçiştirmek istiyor. Geçiştirdiği için de daha geç evrelerde tanı konuluyor.
0: Kolon kanseri tarama yaşının 50'den 45'e düşürüldüğünü belirten uzmanlar, aile öyküsü bulunan kişilerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.
4: Aslında birçok nedeni var. Genetik faktörler var, kendi beslenmeyle ilgili nedenlerimiz var ama yapılan çalışmalarda gösterilen daha çok aslında genel tüketim şeklimizin değişmesiyle alakalı. İşlenmiş etlerin, ürünlerin tüketiminin artması bunda en başta rol alan nedenlerden bazıları.

0: bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV

şiddete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 968 63 23.

0: beraberden yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında finansın merkezindeydik.

0: merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
1: Biliyorsun değil mi?
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: Ja, Agnes, ze is een beetje negatief soms, hè. Als je iets tegen me gooit, weet je niet. Ben allemaal naar rindik, camus gibi oluyor, camus.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efe Metkasa mı? Besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidirler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedin. Efemet ben şiir sucuktan gelip yitip ondan sonra benim başımın derde olup durursun. Değil mi? Tebellüce olup durursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çok doğdum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dedeğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe de haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuklu yemeğin değmen. Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yolunan. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha burada kıvrısın yatsın. Da hani bu ikizden şeyler nerede altınlar nerede? Hemen şaşırman canım telaş etmen. Hemen parıksın ben. O altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çocukları. Şirken şirken doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Baş.
0: Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.

0: Ja, vandaag les. Het is een beetje, dat gaat heel soms lijn. Als je iets tegen me gooit, weet je niet. Ben allemaal naar in die camus gibi oluyor, camus.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efe Metkasa'nın besi hayvanlarını katıyoruz içine.

0: adam gelip yitir. Ondan sonra benim başım derde oturtursun. Değil mi? Tebellüce oturtursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çocuk da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu çocukları yiysen sakın ona evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Tebe oldu görürle yatarsın.
1: Neden? Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz, hoşsunuz. Efendim, başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi de eksiniz değil mi?
2: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta geceleri sucuk yemeden uyuyamıyorum.
3: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
0: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değme. Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebeleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parıksımen, ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kanka, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çocukları. Şirken şirken doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim garıcığım.
0: Hoş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen hadi dur burada. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.
3: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 968

keşkeğimizden yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın.

üzerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi, daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 968

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkür.

0: sev, hayat verir.
1: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 900

0: yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
3: LÖSEV hayat verir.
4: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
5: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
6: yapmamız gereken
7: aramak yerine önce mesaj atmak.
5: Örneğin
7: internet destekli uygulamalar üzerinden
5: bir acil durum grubu kurabiliriz.
7: Böylece afet anında
6: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
5: Arama ihtiyacı hissederseniz de
7: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
5: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
6: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
4: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
5: önce mesaj.
8: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
4: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
5: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
6: yapmamız gereken
7: aramak yerine önce mesaj atmak.
5: Örneğin
7: internet destekli uygulamalar üzerinden
5: bir acil durum grubu kurabiliriz.
7: Böylece afet anında
6: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
5: Arama ihtiyacı hissederseniz de
7: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
5: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
6: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
4: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
5: önce mesaj.
8: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

TV'den Kuş Bakışı programında tekrar beraberiz. Kıymetli izleyenlerim, bildiğiniz gibi Mayıs ayımız Türkiye için çok önemli hadiselerin olduğu bir aydır. İşte 1 Mayıs bayramı olsun ve arkasından artık bütün ay boyunca tarihi veyahut da tabiatla ilgili, geleneklerle ilgili birçok kutlamalar, törenler, festivaller olur. Şimdi bir de 3 Mayıs Türkçülük kutlamaları olur. Şimdi bu toplumumuzda her kesime tabana yayılmış, kabul görmüş bir kutlama değildir. Ama özellikle milliyetçi kısımlar, gruplar efendim, bu 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü bir gelenek olaraktan anarlar, kutlarlar, bazı etkinlikler yaparlar. Bu sene de öyle oldu. Şimdi ben bu